0: Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bravo. Çok güzeldi. Çok gönlünüze sağlık.
0: Şöyle birazcık dedik hareketlenelim.
1: Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Körler sağırlar gibi olmasın ama Onurcuğum. Gerçekten tebrik ediyoruz. Çok seni ve orkestramızdaki tüm personellerimizi, elemanlarımızı, saz sanatçılarımızı.
0: Her seferinde bunu tekrarlıyoruz ki onlara olan sevgimizi, hayranlığımızı
2: biz de sizi çok seviyoruz
0: eksik
2: ama.
0: Ifade evet. etmeyelim
1: ve
0: diye.
1: Ve başarınızı takdir etmek gerekir.
0: Teşekkürler çok arkadaşlar.
1: Hani başarıyı söylemek Tabii. gerekir. Çok çok başarılı buradaki orkestramızın tamamı. Onlarla olmaktan, aynı gemide olmaktan tabiri caizse ben çok mutluyum.
0: Ben onlar da öylelerdir.
2: Bilmukabele biz de aynı
0: İyi
2: şekilde.
0: Ki.

0: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Gönlüne sağlık Esra'cığım.
1: Sahnede bırakıyorum.
0: İnsancım, evet, ben bir üzere. Orhan Gencebay zamanı geldi mi efendim? Soruyorum, geldi mi Orhan Gencebay zamanı? Bir Orhan Baba bestesi okuyalım. Söz müzik Orhan Gencebay. Kader diye okumaya çalışalım. Onurcuğum buyurun efendim.

Teşekkür ederim. Alkışların daha büyüyor Orhan Gencebay'a gitsin. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Teşekkürler.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Bu eseri Kastamonu'da kalabalık bir topluluk, sevgili dostlarım izliyorlar şu anda. Onlara armağan etmek
1: selam
0: istiyorum.
1: Olsun.
0: Sevgiler, selamlar.
1: Evet, bizden de selam olsun. Şimdi Esra'cığım, benim babacığım durur durur bir türkü ister.
0: Sen de okuyamadın bugüne kadar, kısmet olmadı değil mi?
1: Okuyorum okuyorum istediklerini de yüreğimizi yakıp geçiyor ya.
0: Öyle oluyor, dağılıyoruz.
1: Söyle bu. Allah'tan, Mustafa amcana ya, böyle yapmasın ya.
0: Mustafa amca, ama Allah'tan programın sonunda okuyoruz da, yani İhsan daha çok beni ağlatıyor. Bu konuda şikayetçiyim.
1: Bugün ağlatmamaya gayret edeceğim.
0: Ama bu ağlanacak bir şey,
1: ama
0: bir eser.
1: Ama çok güzel bir türkü. Aşık Maksut Feryadi. Daha önce bir türküsünü daha okumuştum burada. Selam olsun. Çok kıymetli bir aşık ve bu geleneği Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir ödül alarak devam ettiren bir büyüğüm. Takip ettiğimi, sevdiğimi dile getirmek istiyorum. Tabii.
0: O zaman saygılar gönderiyoruz.
1: Evet, saygılar, sevgiler gönderiyorum. Ve okumaya çalışalım. Peki.

0: ki Murat Bey'den müsaade... Aa, çok hızlısın Hazırlandı Murat abi. Bile. Sandalyem gelmiş
1: ben
0: bile.
1: Ben de hemen yerime geçeyim.
0: Efendim müsaade ederseniz, Neşet Baba diyor ya, müsaade ederseniz ceketimi çıkarabilir miyim? Biz de onun gibi diyelim. Müsaade ederseniz şöyle oturup Levent abimle birlikte okumak istiyorum, icra etmek istiyorum. Buyurunuz efendim, ben yerime geçeyim. Buyur Levent abim.

0: kime güveneceksin?
1: Hadi buyurun, beraber olsun. Fatih'cim, Ceren'cim.
2: Sevgili Ceren ve Fatih.

0: TRT Müzik ekranlarından Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar, mutlu sabahlar efendim. Notalarla dolu güzel sabahlar dileyerek programımızı açıyoruz ve çok genç, çok başarılı, çok iyi bir ses ama ben şöyle anons edeceğim. Hani böyle çok uzun dönemdir dillere pelesenk olmuş bir söz vardır ya. Romantik müziğin prensi, genç kızların sevgilisi Çağan Şengül, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsın? Bir coşkuyla anons ettim seni,
1: evet,
0: farkındaysan.
1: Hiç bu kadar coşkulu anons edilmedim hayatımda.
0: Benim özelliğim bu.
1: Çok
0: geliyorsan o coşkulu anonsa alışacaksın diye.
1: Müthiş bir yer ya.
0: Manzaramızı sevdim.
1: Çok güzel başladık güne gerçekten.
0: Boğaz'da çekim yapıyoruz. Hem Türkiye'nin dört bir yanından seyrediliyoruz. Hem bir deniz havası sevgili seyircilerimize buradan göstermiş, o manzarayla yayını devam ettirmiş oluyoruz. Hem de bizim için de keyifli olmuş oluyor. Müzik zaten asıl olan, hem bir müzik kanalındayız.
1: Tamam.
0: Hem de aynı zamanda bir müzik programı sunuyoruz. Enstrümanlar, notalar, böyle güzel sesler asıl olan. Ama dalgaların sesi de eşlik edince
1: evet,
0: hiç
1: bayılırım.
0: Fena olmuyor
1: bayılırım.
0: Diye düşünüyorum. Sen de beğendiysen ne mutlu bize. Şimdi romantik müziğin dedim. Çünkü genelde gerçekten hani Mazhar Fuat Özkan'ı buradan anmak istiyorum. Özkan abiyi de rahmetle anmak istiyorum ama bir şarkısı geldi aklıma. Majörler tükendi, minörlere yolculuk diye. O minör dediğimiz noktada mısın acaba?
1: Bende hep hiç majör yoktu zaten. Hep minördü benimki yani. O yüzden hep oradaydım. O öyle başladım, öyle de devam ediyor ya.
0: Hiç o zaman yanılmamışım.
1: Mutlu bir şey yapamıyorum yani.
0: Bayağı sen yani Mazhar Fuat Özkan'dan gelen o tükenmişlik sendromunu, çünkü onların mutlu şarkıları var.
1: Yani.
0: Sen de bayağı tam zamanlı bir minörsün
1: evet,
0: aslında.
1: Evet, tam zamanlı, gerçekten tam anlamıyla o yani. Tam zamanlı bir minörüm yani.
0: Ya bizim seyircilerimiz çok profesyonel müzik konusunda, müzik kanalı olmamız sebebiyle. Ama bilmeyenler için söyleyelim, minör daha böyle romantik duygular
1: evet,
0: ve
1: majör de biraz daha mutlu olan hali. O akorların, notaların.
0: Peki günlük hayatının yansıması mı bu? Yani senin
1: yok,
0: kalbin minör bir kalp mi ya da zihnin minör bir zihin
1: ya
0: mi?
1: Belki içten hiç öyle. Hep böyle şey diyorum kendime. Yok aslında hiç öyle biri değilim ya. Hani komik bir çocuğum bence, işte eğleniyorum,
0: evet,
1: gülüyorum, kalkıyorum falan filan böyle. Öyleyimdir diye düşünüyorum ama belki de içten hiç harbiden minör bir kalbimdir. Belki onu söyleyemiyorumdur henüz kendime. Ama sosyal hayatımda normal bir insanım yani. Öyle ağlamıyorum her şarkıdaki gibi yani.
0: Ben sana slogan buldum.
1: Nedir?
0: Hani romantik ses diyorlar ya, sen minör kalp, Çağan Şengül diye. Çünkü günlük hayatta seninle konuştuğumuz zaman son derece güler yüzlü, çok keyifli, hayatın
1: evet,
0: tadını çıkaran bir yapın var gibi görünüyor. Sanatında mı böylesin acaba?
1: Ya yetim mi yok acaba daha mutlu bir şey
0: yazmayı?
1: Bu arada
0: bu kötü bir
1: onu
0: şey değil.
1: Bilmiyorum şey
0: Herkesin
1: olarak.
0: Bir türü ve tarzı
1: Yok
0: vardır.
1: Tabii,
0: Sadece
1: bence de.
0: deşiyoruz biz şu
1: Ben
0: an.
1: de memnunum ya yani şey olarak. Ya mutlu şarkıları söylerken de kendim gibi hissetmiyorum. İyi de hissetmiyorum. Yazarken de, yaparken de iyi hissetmiyorum. Hatta her böyle ya biraz majör bir şeyler yaptığımda, biraz böyle tatlı bir şeyler yaptığımda hani benlik bir şey değil ya. Belki birine veririm okusun diye diyorum yani.
0: En
1: Hiç orada...
0: okuduğun

0: Yokum ya.
1: Mutlu şarkı nedir? Okuduğun en mutlu şarkı nedir?
0: Sen gidince diye bir şarkı vardı albümde. Adı bile mutlu değil bu arada yani.
1: Evet.
0: O
1: Şimdi
0: yüzden.
1: melodisi mutlu olabilir ama sözler...
0: Ya mutlu da melodi değildi de biraz o

0: Yani senin olmayan.
1: Yok galiba ya. Dinlemiyorum çünkü çok.
0: O zaman sevgili seyirciler, majörler tükendi, minörlere
1: Evet.
0: yolculuk diyoruz. Bir minör durağında Çağan Şengül'le duruyoruz.

bildiklerim, bildiklerim. Sevmek buysa bir yaprağım nehirdeki. Hep dolan gözümsün.

0: Ben merak ediyorum kendini keşfettiğin zamanı.
1: Ya aslında hala kendimi keşfetmedim tam olarak. Çok öğreneceğim çok şey var yani gerçekten müzikle alakalı. Çok da alaylıyım ben yani hiç nota bilmem, hiçbir şey bilmem alakam yoktur müzikle aslında. Ya böyle çok küçükken ya ben çok iyi bir dinleyiciyim aslında. Çok müzik dinliyorum, harbiden çok dinliyorum. Oradan kalma böyle sürekli kulak dolmalarından işte hani ben de deneyeyim, ben de bir şeyler söyleyeyim, ben de belki bir şeyler yazabilirim diye çok çocukluktan belki ortaokuldan beri bir şeyler deniyordum sürekli. Hasbelkader üniversitede bir tane bir şarkı paylaştık YouTube'da. Ben üniversite birdim galiba, Sakarya'da okuyordum o dönemler. Yürüdü, bir şekilde dinlendi. Dinlenince dedim hani yapacak bir şey yok yani alttan
0: Yapacak bir şey.
1: desteklemeye çalışayım ben de hani ya öyle bir umudum yoktu çünkü hiçbir hani bir yerde müzisyen olurum bu mesleğe döner ve buna devam ederim gibi bir düşüncem hiç yoktu. Hasbelkader olunca ben de devam edeyim dedim. Devam ettim
0: Aslında
1: öyle.
0: seni içerisine çekti bir anlamda.
1: Evet aslında beni harbiden tuttu çekti yani. Ben bir
0: Yani
1: şey yapmadım aslında.
0: şu anda bizi dinleyen ya da seyreden kendisi zorla demeyeyim de daha doğru bir Türkçe kullanmak istiyorum. Çok böyle emek sarf etmiş, çok şeyler denemiş ki kendileri burada anlatıyorlar zaten. Yapıp olmadığı, hadi bir daha, hadi bir daha demiş, yıllarını vermiş isimler var. Sende biraz daha balık oltaya çabuk gelmiş.
1: Evet ya ama çok şans ya hayatta her şey çok yani büyük bir yüzdesi şans zaten hayatın. Çok çalışınca da bir şey olmuyor bazen hakikaten. Ben de bazı şarkılarımda böyle şey yapıyorum. Hani buna çok özeneyim, gözüm gibi bakayım falan dediğim şarkılar hiçbir şey olmuyor bazen. Bazen de hani ya bu hoş oldu atayım dursun deyip yüklediğim şarkılar, yayınladığım şarkılar daha çok dinleniyor falan. Hani onun bir matematiği ya da bir şeyi yok bu. Çok ruhla yapılan bir şey ya. O yüzden bir sisteme oturtamıyoruz bence. Yani şans varsa bir şekilde oluyor herhalde.
0: Ama eğer doğruysa benim elimdeki bilgilerde 14 yaşında ailenin sana gitar almasıyla aslında.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Ama
0: Doğru
1: şeydi,
0: bilgi.
1: yani hani müzisyen bir ailem yok. Dayım birazcık müzikle ilgileniyor. Hani öyle full destek şey değil yani işte kursa git oraya git buraya git bilmem ne gibi bir altı dolu bir şey değildi. Hani ben özeniyordum görüyordum babam nasıl alsın gitti aldı. Onu da şeyden sonra çalmaya başladım. Uzun bir süre dokunmadım o gitara. Yine Halil Sezai İncir Reçeli'nin fragmanını görmüştüm
0: Sen Halil
1: sinemada.
0: Sezai hayransın.
1: Tabii
0: Çok
1: ya o
0: seviyorsun.
1: zamanlar evet bayılıyordum yani hala
0: Ben
1: bayılıyorum.
0: beraber dizide oynadım. Çok sevgili arkadaşım. Sevgiler gönderiyorum buradan.
1: Sevgiler
0: Çok
1: burada.
0: iyi bir oyuncudur aslında.
1: Bence
0: Müzik
1: de.
0: hayatı daha sonra başladı. O mu vesile oldu? Halil mi vesile
1: Yani
0: oldu?
1: ben orada fragmanı görünce, orada isyan çaldığını gördüm falan, inanılmaz etkilendim. Sonra eve gidince sürekli böyle gitar nasıl çalınır bilmem ne böyle bunları araştırmaya başladım. Araştırıp kendi çapımda bir şeyler yapınca hani o beni daha çok motive etti. Aa, hani bir şey çalabildim falan diye. Hala çok iyi çalamıyorum bence. Ama hani bana yetiyor ve o beni mutlu ediyor. Öyle başladı aslında. O fragmandan
0: Erkek
1: etkilenerek.
0: çocuklarında biraz şey var mı böyle özellikle enstrümanlar arasında gitara karşı hani evet müzisyenlik kısmı tamam işte kulağa gelen ses tamam özellikle müzik aşığı olan ve kadersel olarak bu işi yapanlar da tamam bir kenara koyuyorum ama bir de böyle bir gitarın havası mı var acaba böyle erkek çocukları seviyor sanki o
1: Galiba ya.
0: gitarın
1: Daha havalı diğer enstrümanlara göre.
0: değil mi?
1: O yüzden sanırım hani o tercih edilmesi belki o yüzdendir yani. Bana da daha havalı geliyordu. Şeyleri falan izliyordum. Yabancı grupları falan izliyordum. Böyle lead gitaristler yıkılıyor, deliriyor çalarken falan böyle çok hoşuma gidiyordu. Çok havalı buluyordum. Tabii gidip sonra klasik gitar aldık. Öyle devam ettik falan da yani. Hiç öyle bir lead gitarist olamadım hani. Benim hayallerimden de biridir öyle bir ekipte dümdüz çalayım ya yani. Hani gitar çalayım, davul çalayım, bir şey çalayım böyle. Onu da çok isterdim.
0: Kızlar açısından da etkili oluyor galiba.
1: Ya ama o niyetle değildi gerçekten yani. Hani ben öyle bir meşgale edineyim adınaydı. Hani onu düşünmemiştim hiç ama tabii ki.
0: Şunu biliyorum, dinleyici özellikle genç kızlar çok seviyorlar seni. Benim ekibimde de aynı şekilde, ekip dışında da herkes şöyle, bence romantik şarkılar söylediğin için.
1: Bence de.
0: Kızlar da çok etkili oluyor çünkü bu. O yüzden ben konuyu oraya bağladım. Yoksa hiçbir ilgisi yok biliyorum. Sen tamamen müzikal olarak başladın gitara.
1: Öyleydi gerçekten. Ya ama katılıyorum. Yani Akdeniz akşamları geyiği

Çağan Şengül, kocaman bir müzik kapısı açtın, içerisinden girdin, adımlarını bazen bebek adımlarıyla, bazen kocaman kocaman atıyorsun. İlk o kapıyı açmadan önceki serüven.

0: falan da var ya hani böyle. O yüzden şey, bu
1: Bitmeyen.
0: gerçekten olan bir şey yani.
1: Akdeniz akşamları bence şarkı değil. Bitmeyen bir senfoni. Ya bizim programımızda bile ben konuşmasam muhakkak biri söylüyor bunu. Şu
0: Hadi
1: anda da
0: ya.
1: sen söyledin, evet.
0: Aa.
1: O zaman Akdeniz akşamlarıyla devam etmiyoruz. Çağan Şengül şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Cem Adrian ve Halil Sezai hayranısın. Var mı böyle başka isimler?
1: Sezen Aksu'yu çok severim. Başka yani böyle daha bilmediğiniz isimleri de çok severim. Çok dinlediğim
0: Nereden
1: böyle
0: biliyorsun? Belki biliyoruz.
1: söyleyeyim mi? Biliyor musunuz
0: Söyle,
1: böyle?
0: ben de
1: Seçkin
0: itiraf
1: Türk.
0: et. Bilmiyorum.
1: Suzan Hacıgarip var.
0: Bilmiyorum.
1: Evet.
0: Bak, dürüst de bir insanız
1: Ya çok
0: ya.
1: underrated'lar. Bence çok daha değer görmeleri gereken
0: Ama not
1: müzisyenler.
0: alacağım şu anda.
1: Lütfen.
0: Öğrenmek
1: Bence
0: istiyorum.
1: çok iyiler gerçekten. Aşırı beğeniyorum, aşırı dinliyorum. Ama onları dinliyorum, arkadaşlarımı dinliyorum. Yeni çıkan her şeyi dinlerim ya. Bir her cuma göz atarım yani ne var ne yok diye.
0: Ama
1: Hoşuma gidene de devam ederim.
0: senin sevdiğin isimlere baktığında yine duygusal isimler.
1: Evet. Yok.
0: Çağan,
1: Ya herhalde
0: duygusalsın. Kabul
1: öyleyim.
0: et
1: Herhalde öyleyim
0: diye.
1: ya. Ama yalnız başıma duygusalım. Yani birine bir zararım yok. Tek başıma duygusalım
0: Duygusallığın
1: yani.
0: zaten ne gibi bir zararı
1: Ya ne
0: olabilir
1: bileyim hani birini etkilemiyorum, düşürmüyorum, negatif,
0: ki?
1: olumsuz bir şey vermiyorum ona, bir enerji vermiyorum. Yani tekken şarkı yazarak o duygusallığımı atıp sonra hayatıma geri dönüyorum herhalde.
0: Peki, genç jenerasyonun sevilen isimlerinden bir tanesisin. Kendi şarkılarını yapıyorsun. Şu son dönemde olan şarkı türüyle ilgili bir şey soracağım sana.
1: Tamam.
0: Özellikle çok kısa, 1,5-2 dakikalık şarkılar yapılmaya başlandı. Sen de jenerasyonun aksine yine daha böyle...

0: Öyle hani giriş, gelişme, sonuç,
1: Hı
0: introlar vesaire
1: hı.
0: bildiğimiz, daha hakim olduğumuz türden devam ediyorsun. Bu 1,5 dakikalık şarkıları nasıl buluyorsun?
1: Ya tüketim çağındayız. O yüzden stratejik olarak doğrudur mutlaka. Ama ben sığdıramıyorum, anlatamıyorum 1,5 dakikada derdimi. O yüzden daha uzun oluyor. Ama şu anda gerçekten prosedür mü denir ne bilmiyorum ama işler öyle yürüyor ya. Artık insanların intro dinlemeye, işte outro dinlemeye ya da ara bir solo dinlemeye tahammülü kalmadı. Çünkü her şeyi çok kaydırıyoruz ya.
0: O kadar mı tahammülsüz olduk?
1: Bence öyle ya. Yani ben uzun uzun dinliyorum her şeyi. Ama sıkıldığım da oluyor gerçekten. Ama artık hani çok tüketim çağındayız. Yani o kadar uzun bir şeyi insanlar dinlemek istemiyor. Hadi söyle artık, hadi gel şu nakarata falan oluyor yani.
0: Bizim seyircimiz uzun dinlemeyi seviyor.
1: O
0: Ben
1: yüzden uzun
0: ilk,
1: uzun
0: evet, uzun
1: yaptık.
0: uzun söylesen o yüzden. Ben ilk bu 1,5 dakikalık şarkılarla tanıştığımda, merhaba Melike, merhaba 1,5 dakikalık şarkı. Tanıştığımızda memnun oldum. Ben hiç memnun olmadım. Çünkü ben şöyleyim. Daha bir de şarkı başladı, bitti. Bir dakika, anlamadım. Daha duyguya bile giremedim. Ama anlatacak sözü olan da görüyorum ki yine uzun uzadıya bir
1: tabii,
0: şeyler
1: tabii.
0: yazıyorlar, söylüyorlar. İlk konuştuğum ya da denk geldiğim kişiye şey demiştim. Bu kadar mı? Bu kadar ya, şarkı zaten bu kadar olmaz mı? Şarkı dediğin zaten 1,5 dakika değil mi? Dedim ki reklam jingle'ı bile bundan uzun değil.
1: Evet ya, gerçekten bu arada
0: Öyle
1: düşününce.
0: ama reklam jingle'ı daha uzun.
1: Ya bu bir taktik de aslında. Kısa olduğu için beğendiğin bir şeyse sürekli tekrarı alıyorsun ve aslında o şarkıyı birden fazla kez dinliyorsun. Ya çok matematik aslında
0: Şimdi
1: ama müzik
0: peki.
1: öyle bir şey
0: Tamam, bu
1: değil ya.
0: matematiği
1: Yani.
0: öğrenmek istiyoruz biz de.
1: Ha.
0: Öğret bize bu matematiği.
1: Ben bilsem ben yaparım.
0: Sezen Aksu'nun 1,5 dakikalık şarkı söylediğini düşünebiliyor musun?
1: Yoktur herhalde. Bir aklıma gelmedi hiç öyle bir şarkı.
0: Yok zaten. Yani ben
1: Ama
0: buna kefilim.
1: belki demo albümünde olabilir, emin değilim ama
0: Ama demo yani.
1: tabii yani.
0: Adı
1: Hani adı var yani
0: üzerinde.
1: gerçekten.
0: Demo albüm deriz. Normal bildiğin Sezen Aksu şarkısını 1,5 dakika, introlar neredeyse öyle introlar
1: Yok
0: var
1: tabii ki,
0: ki.
1: 1,5 dakika intro vardır Sezen Aksu'nun mutlaka.
0: Muhakkak ki vardır
1: Evet.
0: diye düşünüyorum. Daha da eskiye giderse konçertolar var mesela.
1: Tabii
0: Onlara
1: ki,
0: hiç
1: tabii ki, tabii ki.
0: onlara
1: Ki
0: hiç
1: yorumsuz
0: tahammül
1: artık yani
0: kalmadı
1: oralar.
0: artık, değil mi? Tabii şöyle, ben bunu daha önce programlarında söyledim. Bir müzisyenin hayatını izliyordum. Çok ünlü bir dünya yıldızı ve popülaritesini kaybediyor. Çoğu müzisyenin de ya da çoğu tanınmış kişinin de korkusu, kabusu bu aslında.
1: Tabii.
0: Hatta bazıları kaybetmemek için çok yakalamak da istemiyorlar. Hani o kadar başarıyı. Orada işte neden diye soruyor bir muhabir. Röportaj yapıyor. Sence neden kaybettin diye soruyor. O müzisyen de diyor ki insan gördüğü şeyi duyar. Artık bu tüketim toplumunda o kadar çok her şeyi hızlı yapmaya başladık ki sanırım kısa kısa duymak istiyoruz bazı şeyleri.
1: Çok güzelmiş. İnsan gördüğü şeyi duyar. Çok güzelmiş.
0: Hiç unutmadığım bir replik. Her yerde de
1: Gerçekten.
0: kullanıyorum.
1: Artık dinlemiyoruz ve maruz kalıyoruz zaten düşününce. Gerçekten gördüğümüz şeyi duyuyoruz ve diğerlerini artık o kadar doluyoruz ki belki araştırmaya mecalimiz kalmıyor yani
0: Biz günümüz
1: arkada
0: müziğini de
1: kalanları.
0: çok seviyoruz ve çok fazla yer veriyoruz programımızda. Tek bir şartla, uzun uzadıya. Bize
1: Lütfen.
0: uzun uzun söyler
1: Lütfen
0: misin
1: uzun
0: şimdi?
1: yapın. Tabii.
0: Teşekkürler.

sesim hep kendim şimeyer. İncinmez sandım her yanımda kocaman keder.

0: Uzun uzun söylediğin şarkılar dışında uzun uzun bir müzik yolculuğun olacak gibi görünüyor.
1: Umarım,
0: Şu
1: umarım.
0: anda o yolculukta neredesin, hangi duraktasın ya da programımıza uygun bir şekilde sorayım, hangi limandasın?
1: Ha.
0: Yaratıcı oldum.
1: Yani ben hala o kalkış yapacağım limandayım bence ya. İlk duraktayım henüz.
0: Peki neye hazırlanıyorsun kalkmak için?
1: Biraz yaşım herhalde. Biraz yani çok da genç değilim bu arada. 28 yaşındayım da.
0: Oo, sen 30'a merdiven
1: Ama gerçekten 30'a merdiven
0: diyorsun.
1: dayadım bu arada ya. Geçenlerde düşündüm bunu yani. Geldik 30'a sonuçta.
0: Bunu yeni düşündün. Ara ara
1: Bir
0: oluyor.
1: anda büyüdüm ya. Ben hala şey yapamıyordum böyle. Ona çok ayılamadım. Bir anda büyüdüm yani.
0: Oraya takılma. Sen
1: Aynen.
0: şu anda kalkış limanındasın.
1: Evet. Yani yapmak istediğim çok şey var. Müzikal anlamda da çok şey var. Kendi hayatımla ilgili de çok şey var. Henüz o kafasal olgunluğa erişemedim diye düşünüyorum. Ama bunu düşündüğüm için de erişmeye el uzatmışım gibi de düşünüyorum.
0: Artık
1: O
0: erişsen de
1: yüzden
0: iyi olur yani. Zamanı
1: aynen.
0: geldi.
1: Aynen. Yani gel hani artık kalkacağım ve bakalım nereye gideceğiz.
0: Güzel anlattın. Peki onu bir müzik gemisi olarak düşünürsek kameraları var. Kaç kamerayı doldurdun şu anda?
1: Çok doldurdum ya.
0: Ha,
1: Evet.
0: o kadar
1: Yani
0: da
1: yok
0: kendine
1: full
0: fazla
1: yüklü
0: tevazu.
1: gideceğim gidersem. Öyle yarım yükle falan çıkmam yani. Hani her şeyi fulleyip giderim. Hiçbir şeyi yarım bırakamam. O yüzden gemi ağzına kadar doluyken gideceğiz.
0: Peki o rotada hani şu anki durduğun yeri, şu anki durduğun yer başlangıç. Orada hemfikiriz. Rota nereye giderse gibi bir şey söyledin. Çok belirlemedin o rotayı galiba. Ama kendini görmek istediğin bir liman vardır. O liman nasıl bir liman? O limanı bize tarif eder misin? Limanında gemiler var mı? Bir Teoman şarkısıyla.
1: Ya aslında gerçekten yok. Çünkü o yolda olmak benim için zaten hani liman gibi, ev gibi. Yolda olduktan sonra artık nereden kalktığımın veya nereye gittiğimin bir önemi yok yani. O başlangıç yola çıkmak benim için.
0: Ben insanları ikiye ayırıyorum. Sonuç odaklı ve süreç odaklı insanlar diye. Galiba süreç odaklısın.
1: Biraz sanırım
0: Ben de
1: öyleyim
0: öyleyim.
1: ya. Hani anı yaşayayım, tadını çıkarayım ve orada ne olacağını deneyimleyeyim, göreyim. Sonuç ne olursa olsun yani ben o yola çıkmak istiyorum ve o yola çıkacağım.
0: Süreçle
1: Hayırlısı.
0: çok ilgili olan kişiler ya biraz daha detaycı ve daha hassas
1: Evet
0: olabiliyorlar.
1: biraz öyleyim.
0: Ama ben sürecin sonucu değiştirdiğini düşünüyorum. Yani o süreç doğru yönetildiği zaman sonucu değiştirdiğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bence de öyle. Çok etkiliyor.
0: Peki müzikal olarak kendini görmek istediğin bir yer var mı? Harbi açık hava çoğu kişinin
1: Ya
0: cevabı.
1: tabii yani öyle çok global hedeflerim yok. Ülkemde mutluyum ben. Yani daha çok dinlenebilirim. Çok spesifik şeyler aslında hani böyle şey. Yani ne olabilir? Abi, senfoni konseri yapmak çok isterim. Yani bir senfoniyle konser vermeyi çok isterim. En büyük hayallerimden biri o. Bir tek o var şu an yani. Çok maksimum olabilecek şey benim için. Onun dışında çok yani yaptım sayılır istediğim her şeyi neredeyse.
0: Yaşadığın şeyleri mi yazıyorsun?
1: Çoğu zaman evet, zaman zaman da hayır. Yani o kadar derbeder şeyler yaşamadım aslında hayatımda. Ama işte şey, yani o moda sokuyorum kendimi aslında. Evet.
0: Bak bu ilginç. Bu sorunun herkesteki cevabı çok farklılık gösteriyor. Birkaç kere bu cevaba tanıklık ettim. Olmayan bir şeyi de olur hale getiriyorum ya da sanki o dönem onu yaşıyormuşum gibi
1: Evet.
0: hissediyorum falan. Bu yorucu bir duygu durumu değil mi?
1: Yok aslında. Yani şöyle, şarkıyı yaparken belki yorucu oluyordur. Ama şarkı yaptıktan sonra o dünyadan ayrılıyorum ben direkt olarak.
0: Ha
1: Hani
0: güzel.
1: orada kalmıyorum ve sadece onu yapıyorum. Onunla ilgileniyorum böyle. Oradan sonra çıkıyorum.
0: Oyunculuk gibi, rolden çıkmak gibi.
1: Galiba oyunculuk gibi bu arada ya. Aslında evet yani tiyatral bir şey sonuçta. Bir şey anlatıyorsun, bir tavırla anlatıyorsun falan. Gerçekten öyle. Bir de çok hikayeli.
0: Rolden çıkamayan oyuncular vardır. Hatta mafya liderini oynar ve günlük hayatında da
1: Hala
0: mafya.
1: mafya değil mi?
0: Hayır, o en amatör oyunculuk sembolü gibi bir şey yani. Sen orada gayet profesyonel
1: Yok
0: bir şekilde.
1: ayrılıyorum evet ya. Ama yani hani işin özüne gelirsek gerçekten o kadar üzülmemişimdir. Yani şarkılardaki kadar üzülmemişimdir yani.

0: role girip de kendini bambaşka biri gibi hissedip bir hayat ya da bir duygu yaşıyor gibi düşünüp yaptığın bir şarkı en değişik ama. Yani yoksa bu da ben miyim? Bu nasıl bir şey oldu deyip sonra kendi ruh haline şaşırdığın bir şarkı var mı, varsa hangisi?
1: Ya beni çok etkileyen bir şarkım var. Bayılıyorum o şarkıya yani. Söylemeyi de çok seviyorum konserlerde. İşte hani yazarken de dinlerken de çok keyif almıştım. Bitti Masal diye bir şarkı. Ya aslında bir rol ya da olmamış bir şey değil yani. Gerçekten kötü bir durumdaydım yaparken işte hani uzun zamandır uyumadım diye başlıyor şarkı. Gerçekten uzun zamandır uyumuyordum, uyuyamıyordum falan böyle. Birazcık böyle 1'e 10 kattığım bir şarkıydı duygusal anlamda ama bana öyle hissettirdiği için yani bu yalandan değil. O bitince şey olmuştum böyle abi ne yaptım ya hani
0: Nasıl onun
1: hakikaten bu
0: sözleri? Biraz
1: kadar
0: hatırlatsana.
1: uzun zamandır uyumadım kollarını al beni bu duvarları duyuyorum yokluğun yıkar evi diye.
0: Derin.
1: Evet.
0: Biz de deriniz diyorsun.
1: Biz de deriniz. Yani
0: Bitirdiğinde öyle dedin herhalde.
1: Evet,
0: Derinmişiz biz de.
1: gerçekten bitirince şey oldum yani hani bu da ağır oldu biraz dedim ya hani beni de yordu. Dinlerken ben de üzüldüm sonrasında. O kadar tepki vermem normalde yazdığım şarkılara. Çok beğenmiştim
0: Böyle de bir insan kendi
1: ama.
0: yazdığı şarkıyı üzülüyor. Çağan Şengül'ün geleneksel bir yanı da var. Hala albüm yapmaya devam edenlerden. Çok az
1: Evet.
0: kaldınız.
1: Ya ben işte hani çok dinlediğim insanları işte çok sevdiğim idol olarak gördüğüm için böyle. Hani onların albümleri çıkardı ve albümün bir adı vardı ya böyle hani albüm çıkarmak. Albüm kaydetmek falan çok havalı şeyler bence. O yüzden yapmıştım aslında ilk albümümü. Tabii o dönem yine tüketim çağındayız.
0: Na denk geldin.
1: Aynen. Yine o yüzden yani hani 10 tane 11 tane şarkı vermek yerine tek tek vermek insanların daha sindirmesini sağlıyordu. Ben 11 tane birden vermiştim. Sonra yine verdim. Sonra yine verdim. 3 tane albümüm var.
0: Ama albüm tabii sen havalı bir yerinden de bakıyorsun,
1: Evet.
0: kıymetli bir yerinden de bakıyorsun. Dediğin
1: Tabii
0: gibi
1: tabii yani çok manevi olarak çok şey bir şey bence. Doyuran bir şey beni yani.
0: müzisyen için de öyle,
1: Evet.
0: dinleyici için de
1: Hı
0: öyle,
1: hı.
0: yayıncı için de öyle. Yani şöyle şeyler yapıyorduk, albümleri tutuyorduk, böyle yakın plan
1: Evet.
0: gösteriyorduk
1: Benim evde
0: falan.
1: hala ilk albümümün plağı var bende.
0: Ha mesela,
1: Aynen
0: ya da
1: görüyorum ve mutlu
0: imzalayıp
1: oluyorum
0: getiriyorlardı falan. Böyle evde diziyorduk onları falan. O
1: ona.
0: anlamda da kıymetli bir şey. Şaka bir yana, müzikal anlamda da aslında kıymetli bir şey. Devam edecek misin yapmaya?
1: Ya ederim mutlaka ama bu ara bir tane üst üste vardım. Bir 7 şarkılık mazi diye bir albümüm vardı. Eski şarkılarımı tekrardan revize edip yayınladığım bir albümdü. Ondan önce de Yalnız diye yeni şarkılardan oluşan bir albüm yapmıştım. Onlar çok üst üste geldi gibi hissediyorum. Bir de çok da yormak istemiyorum dinleyiciyi de. Birazcık single devam edip yine bir ara yine albüm yapacağım. Yani albüm yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Yapacağım sürekli.
0: Belli. Onu ben sana bakınca ya da sesini duyunca, müziğini duyunca tahmin edebiliyorum. Senin müziğinin bir ritmi var mı? Programımızın ismiyle müsemma.
1: Slow pop olabilir belki.
0: Diye adlandırırsın.
1: Alternatif
0: Ya da
1: olabilir belki.
0: kendine özel, özgün bir kelime bulman
1: Ha.
0: gerekirse.
1: Ne olabilir bilemedim. Üzgün, üzücü.
0: Yine ben aynı şeyi programın başında söylediğim
1: Hüzün.
0: şeydir. Kalbi
1: Evet
0: minör.
1: evet aslında. Aa
0: Onu
1: doğru başta
0: ben buldum.
1: söylediğimiz o
0: Evet, başta
1: slogandan devam edelim bence
0: söylediğimiz
1: de.
0: sloganla devam
1: Hı.
0: edebiliriz. Konser takvimin nasıl?
1: Eskiden daha yoğundu.

0: Bu ara işte o albümleri kaydetmekten de çok fırsat bulamadık derken biraz daha azız şu anda ama yine hani her yere gittik ya Türkiye'de neredeyse. Hala da gitmeye devam ediyoruz. Yine işte haftaya yine çıkacağım. 3-5 gün sonra geri geleceğim falan. Öyle.
1: Peki kitleni nasıl değerlendirirsin? Nasıl bir kitlen var?
0: Ya çok sahipleniciler çünkü ben gerçekten hiçbir şey yokken ve umudum da yokken yapmaya başladım bu işi. Ve insanlar onu gördü, o samimiyeti sevdi. Ya bayağı küçücük odamdan videolar yayınlıyordum. İşte kendim kaydediyordum, kendim yayınlıyordum şarkıyı. Aranjesini de ben yapıyordum o dönemler.
1: Modum yokken dedin ama.
0: Yani aynen.
1: Tamam. Çünkü
0: Umudum
1: o
0: yokken.
1: çok çelişkili geldi nasıl modum yokken yapmaya başladın diye.
0: Umudum yokken yaptım. Yani müzisyen olacağım diye başlamadım ben bunu. Hani atayım bari dursun köşede kıyıda bir yerde diye yaptım. Bence onu yakaladılar. Ya bir şeyi çok zorlayınca hakikaten olmuyor ya. Yani nasibi zorlamak derler ya böyle. Olmayınca olmuyor. O yüzden hani oraya bakmıyorken orada daha güzel şeyler oluyor gibi hissediyorum ben. O şekilde
1: Peki
0: aslında.
1: umutlu musun şimdi? Umudun var mı
0: Şu
1: artık?
0: an umutluyum aslında.
1: Başlangıçta yoktu çünkü
0: Tabii
1: umudun.
0: yani artık şu an bu benim mesleğim oldu, işim oldu, işte sevgilim oldu. Yani her şeyim bu oldu benim. Ve mutluyum bunu yaparken de. Üretmekten çok mutluyum. İnsanların dinlemesinden, bir şeyler bulmasından, hala o yazılan yorumlarda işte bir hikaye anlatılmasından çok mutluyum. Bir şeyler paylaştığımı görmek çok mutlu ediyor hala beni. Devam da edeceğim yani tabii ki.
1: Sevgilim oldu dedin. Sevgiline sadık mısın?
0: Tabii.
1: Nasıl bir sevgilisin?
0: Çok iyi bir sevgiliyim.
1: En çok burada yükselmesi yalnız.
0: Çok iyi bir sevgiliyim gerçekten.
1: Kendini nasıl bir sevgili olarak tarif edersin?
0: Yani bir daha bulunması zor.
1: Oo, iddialı.
0: Evet.
1: O zaman müzik de seni kaybetmek istemez.
0: Çok isterim. O beni yine çekip çıkarttığı gibi yine elini ayırmasın yani üzerimden.
1: Başlarda niçin bu kadar umutsuzdun?
0: Ya zor olduğunu düşünüyordum ben bu işlerin. Öyle bir şey yüklemeyle olacak iş değil. Bunun hani yapımcısı vardır, işte albümü vardır falan. Hani bunlar çok meseledir ve ben bunları tek başıma halledemem. Öyle bir yetim de yok diye düşünüyordum. Ama oluyormuş meğersem.
1: Olmayan umudun doğdu.
0: Ha.
1: Tahminlerinin ötesine gitti ve artık bir umudum var. Hatta çok da fazla hayallerim var.
0: Kesinlikle.
1: Hepsini gerçekleştirmeni diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bugün
0: Umarım.
1: müziğin ritminde bizle beraber olduğun için çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim davet
1: Sesine,
0: ettiğiniz için.
1: sözüne, notalarına sağlık. Nice güzel başarılar da denk
0: Çok
1: geliriz
0: teşekkürler.
1: diliyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Efendim, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine notalarla dans etmeye devam edeceğiz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Türkü Deryası'ndan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. TRT Müziğin kıymetli izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağız ama öncesinde tabii ki kıymetli partnerim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Kıymetli hazırım ve bizi ekranlarda izlemek zahmetinde bulunan ve bizi sevenler, Türkü Deryası programına hoş geldiniz, şerefle verdiniz diyorum. Şimdi ilk konuğumuzu davet ediyoruz.
1: Evet, çok kıymetli bir isim gelecek efendim. Kendi alanında hakikaten çok güzel işlere imza atan muhteşem bir ses. Kim geliyor? Serpil Sarı geliyor, kuvvetli alkışlarınızla.
2: Alkışlar.

0: sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun.
1: Yüreğine sağlık.
2: Ağzına sağlık canım
0: çok
2: benim.
0: Çok sağ olun. Sağ olun.
1: Hoş geldin.
0: Teşekkür ederim.
1: Serpil, hoş harikasın. Buldum. Nasıl güzel bir ses, öyle değil mi? Çok nasıl böyle insanın yüreğine, ciğerine dokunan bir ses. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Tekrar sefalar getirdin. İlk sohbet sesin. Edeceğiz ama çok evet. Kıymetli bir konumuz daha tabii var ki. Biliyorsun.
2: Onu ben anonsum yapmak istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Çünkü onu anons yaparsam kendimle daha değişik bir duygular içinde. Böyle her zaman derler ya, yüzyılda bir gelir. Hakikaten öyle bir müzisyen. Kim diyoruz biliyor musun? Aslında elinde bir saz görünüyor ama benim bildiğim hoca en azından bir 10 tane daha saz çalıyor değil mi? Evet, evet. Cafer Nazlıbaş.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Vay, vay, vay. Vay kardeş.
1: Cafer Nazlıbaş.
0: Evet.
1: Ve Cafer Nazlıbaş farkı diyelim.
0: Evet, evet.
1: Hakikaten. Yüreğin dert görmesin,
0: eline
1: hoş geldin.
0: Eline sağlık canım benim. Var olasın, hoş geldin. Şerefini verdin, sağ olasın.
2: Sağ olasın. Bugün sizlerle olmak benim için her zaman olduğu gibi yine çok büyük bir mutluluk, çok bir gurur sebebi. Ve yine kıymetli üstadlarla evet. Yine aynı sahnede olmak, aynı stüdyoyu paylaşmak. Çocukluğumun geçtiği bu arı stüdyosunda yeniden bu havayı solumak benim için çok önemli, çok heyecanlı
0: canımsın
2: bir duygu.
0: Canımsın benim.
2: Şeref o yüzden verdim. Davetiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yapımda yayınlamaya geçen herkese aynı şekilde.
0: Her şeye layıksın, kurban verin.
2: Eyvallah, sağ olun.
0: Vallahi benim hatırım için bir daha çapık.
1: Bizler de sizleri ağırladığımız evet. için bugün hakikaten çok mutluyuz. O zaman ben de bir Keskin'e doğru götüreyim Türkü Deryası izleyenlerini. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Orkestramızın ellerine kollarına sağlık.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Çok teşekkürler. Evet. Ne güzel türkülerimiz var.
1: Ve diyorum ki Selahattin Alpay diyorum.
0: Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Hani bir söz var ya, söylene de bir de söyletene bakacaksın yani, değil mi? Evet. Ağzına sağlık bir tane.
1: Sağ olun. Nefesiniz daim olsun.
2: Ya, yüreğin dert görmesin. Hakikaten o kadar güzel söyledin ki dayanamadı seni.

0: Selahattin abi
1: eşlik etmek. Çok güzel oldu.
0: Bir anı
1: benim
0: oldu.
1: İçin ne kadar büyük bir an biliyor musunuz? O kadar güzel ki çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Harikasınız.
1: Sağ olun. Elinize sağlık.
0: Yüreğiniz dert görmesin. Evet. Acaba burada mı çalmak istersiniz efendim? Yoksa
2: şöyle
0: orada
2: çalabilir
0: mı?
2: Miyim acaba? Ben
0: lütfen
2: şöyle.
0: Yani biz de tabii şöyle boynunuzu posunuzu görerek
2: görsek
0: daha iyi olur.
2: Şöyle Azerbaycan'a doğru gidelim istiyorum.
0: Tabii
2: kardeş
0: ki.
2: Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a da buradan çok selamlar olsun. Alkış selamları gitsin. Çok güzel bir eser. Bir çok iyi bir tarz enstrümanı çalan kişinin kendi enstrümanına hitaben yazdığı bir eser. Aziz dostum benden küsüp incindi diyoruz. Buyurun usta.

0: Alkışlar üstadlara gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Bravo. Ay, şimdi Cafer Nazlı başılmışken bırakalım mı? Sırayla düet yapıyoruz efendim. Sırayla düet yapıyoruz. Şimdi Serpil'de sıra. Alkışlar Serpil Sarı ve Cafer Nazlı başlayalım.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim. Nefesinize sağlık.
2: Sağ canım benim.
1: Sağ teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Bir daha rica etsem, Cafer ve değerli Serpil kardeşime alkışlar mıyız?
3: Eyvallah.
2: Sağ olun.
3: Eksik olmayın.
2: Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet.
4: Sesiniz, duygunuz, ruhunuz daim olsun. Buyurun lütfen.

0: Günlerce teşekkürler. Günlerce teşekkürler.
1: Yüreğin dert görmesin abicim.
0: Evet.
1: Vallahi böyle arada spontan şeyler çıkıyor Selahattin abiden. İlk de çıkıyor değil mi? Keyif aldık mı? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Selahattin'cim senden.
2: Ben de, güzel bir eser ben de hareketli bir eser seçtim. Dedim ki dostlarımızla beraber belki alkışlarla hocamdan dinlediğim bir eser.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Evet.
2: Haydi bakalım.
1: Ne gitme okuyoruz?
2: Gitme turnam gitme yollar ıraktır.
1: Evet, haydi bakalım.
0: Evet.
2: Haydi bakalım.

0: Bravo.
1: Teşekkürler. Harikasın.
2: Ağzına sağlık bir tanem.
1: O zaman ben de bir spontane eser seslendireceğim.
2: Efendim?
1: Ben de bir spontane eser seslendireceğim.
2: Tabii yok.
1: Olur mu?
2: Tükensem.
1: Cafer'le şimdi bir kısa sohbet ettik. Seher vakti çaldım yarın kapısına. Keşke onu söyleseydim.
3: Neşet Ertaş'ı da almadan gitmeyelim dedik.
1: Yapalım mı o zaman bir seher vakti çaldım yarın kapısına? Haydi bakalım. Sil.
4: 2, 3, 4.

0: başladı.
1: Evet, programımızın sonuna geldik. Serpil'cim, çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık hakikaten.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk seni burada ağırlamakta. Herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Nefesinize, ellerinize, yüreğinize, duygunuza sağlık hepinizin.
3: Teşekkürler canım. Sağ olasın, var olasın.
1: Cafer'cim, senin de ayaklarına sağlık. Seni burada görmek, ağırlamak tekrar çok güzeldi.
3: Allah aşkına zahmet edin, önümüzdeki haftaya bir daha gelmeyesi gerekiyor.
4: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir şerefti. Sürçülisan ettiysek affola. Yapımda yayındayım ve geçen herkese, kurumumuz çalışanlarına çok teşekkür ediyorum ve siz değerli konuklarınıza.
3: Gözlerinden öpüyorum.
4: Çok,
3: sağ olun.
4: Çok teşekkür ediyorum.
3: Beraber okuyalım, buyurun.
1: Evet, çok hadi teşekkür buyurun ediyoruz. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, herkese sonsuz teşekkürler. Orkestramıza çok kuvvetli evet alkışlar efendim. Sağ olunuz. Serpil'cim, tekrar ayaklarına evet sağlık.
2: Çok sağ olun.
1: Cafer, senin de öyle.
2: Eyvallah, sağ olun.
1: Tabii ki.
5: Bu Erdoğan'ın sünnelerini de Cafer'cim bize bir de bir taksim yapsın.
3: Ha öyle mi peki?
1: Evet, şefimizin
3: Erdoğan'ın, evet, Malatya Erdoğan'ın. Evet, buyurun Cafer'im.
1: Haydi bakalım.

0: Her zaman olduğu gibi sizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Yeniniz arkadaşım Tolga Kılıç. Keman'da Can Olgun. Ve perküsyonda Mehmet Akatay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser. Gökhan'cığım. Hoş geldin.
1: Abiciğim hoş bulduk.
0: Bak ne güzel karşıladık seni.
1: Süpersiniz abi. Enerjiniz yeter zaten.
0: Canım benim çok teşekkür ederim. Beni geldiğin için çok mutlu ettin. Ve arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sen de çok hakikaten böyle bir çok güzel bir auran var. Şimdi bir oyunculuk tarafın var. Bir müzisyenlik tarafın var. İstersen bunlardan bahsedelim. Daha önce neler yaptın müzikle alakalı? Lütfen onu bir seyircilerimize, izleyicilerimize anlatırsan.
1: Yani müzik aslında benim hep kendim bildim bileli tek yapmak istediğim işti. Olaylar biraz farklı gelişti aslında. İlk bir böyle halamın vesilesiyle diyeyim modellikle başladı ve çok küçük yaşlarda 14 yaşındaydım. Yani aklımda da olmayan bir şeydi. Bir anda kendimi podyumda buldum. O zaman hayallerinden ona bahsetmiştim mesela. O da demişti ki o da bir sahne ve git hani kıyafeti de taşıman lazım. Bir dene, şansını dene gibi bir
0: çok
1: şey olmuştu.
0: Çok da iyi düşünmüş.
1: Ve bir anda aslında o bir basamak oldu benim için ve İstanbul kapılarını açtı. Sonrasında buraya ilk geldiğimde o zaman sevgili Mete Özgenci ile Devrim Karaoğlu'yla beraber projeler, bir şeyler yapıyorduk. Bir albüm çalışmaları vesaire girmiştik. Zerrin ablanın, Zerrin Özer'in Ömür Geçiyor albümünde vokalim vardı. Ve bir anda İstanbul'a geldikten sonra 6 ay sonrasında oyunculuk zaten görüşmelere gidiyordum bu arada. Ve bir anda Selena girdi hayatıma, hayatımıza hatta.
0: Evet.
1: Çünkü hani 3 sezon çok fenomen oldu. Hala izleniyor. Kimse ne yapımcımız ne Gani Müjde hani hiç ekip arkadaşı bu kadar çok etki edeceğini hayal etmiyorduk açıkçası. Ama böyle bir anda oyunculuk aslında onunla beraber insanlar beni tanımış oldu. Hı hı. Dizi bittikten sonra biter bitmez Sıla'yla beraber onunla hem sahnede vokalistlik ve sonrasında ilk albüm prodüktörü de Sıla ve Efe Bahadır'dı. Onlarla beraber 2012 yılında müzikal kariyerime başladım. Ve sonrasında hem oyunculuk hem şarkıcılık vesaire böyle devam etti. Ama müzik dediğim gibi hep vardı hayatımda.
0: Yani ne kadar büyük şans. Yani halanın seni öyle yönlendirmesi. Hayat tabii. Ne kadar enteresan değil mi? Yani bir tane hareketle bütün hayatın değişebiliyor.
1: Aynen nereden, öyle. Nereye? Yani hiç yani hayal etmiyordum. Yani öyle bir aklımda olan bir şey değildi. Çok fazla hızlı gelişti.
0: O zaman şöyle yapalım. Hemen bir tane parçayla seyircilerimize merhaba diyelim.
1: Tabii ki seve seve.

0: Gökhan'cığım, nefesine sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel
1: Eyvallah abi.
0: söyledin.
1: Sizlere de aynen.
0: Tabii müzisyenle de şarkı söylemek, şarkı çalmak, enstrüman çalmak da başka bir keyif oluyor. Onu da itiraf
1: Estağfurullah.
0: etmek lazım.
1: Sizin yanınızda.
0: Sıla'yla beraber bir şeyler yapmıştın, sahne çalışması. Peki bir beste çalışması, bildiğimiz bir besten var mı Sıla'yla beraber yaptınız? Yoksa senin bir bestelerin vardır mutlaka.
1: Tabii. Yani ilk albümde zaten ilk düet şarkımız Hadi Oradan vardı. Ve sonrasında albümün çıkış şarkısı En Kötü Günümüz Böyle Olsun. Bugün de
0: Çalacak
1: söyleyeceğim.
0: mıyız? Ha.
1: Ondan sonra onu sözünü ortak yazdık Sıla'yla. Bestesi bana ait bir şarkı. Çıkış şarkım da oydu. Çıktığı zamanda da hala hatta duyuyorum da. Çıktığı zaman da çok ses getirmişti. Çok da sevdiğim bir şarkımdı. İlk albümde iki tane benim sözü ve müziğinde ismim olan bir bestem, şarkım var. Diğer ilerleyen zamanlarda, son zamanlarda özellikle daha çok böyle kendim yazmaya başladım açıkçası. Hep yazıyordum aslında ama öyle gelişmedi olaylar. Daha böyle biraz böyle nasıl diyeyim, mükemmeliyetçi bir tarafım var maalesef. Bunu da kendimi geliştiriyorum aslında. Ama sonrasında artık çıkarmaya başladım ve üstüne de ekledik tabii ki. Ama ilk albümde dediğim gibi Sıla'yla ortak bir şarkımız. Bir de tek kendim olan var. Ama total 10 tane şarkılık bir albümümüz var.
0: Besteleri nasıl yapıyorsun? Enstrüman falan çalıyor musun? Öyle bir var, çaldığın bir şey var mı yoksa?
1: Yok. Yani bir çok az gitar çalabiliyorum
0: Evet.
1: açıkçası. Ama yani genelde böyle melodiyle beraber geliyor. Bazı bir şarkıları mesela ilk sözünü yazmışım. Bir şarkım var mesela. Yıllar önce şiir gibi yazmışım. Ondan sonra ve unutmuşum onu kenarda. Yeter şarkım hatta çıktı işte bundan geçtiğimiz sene çıkan şarkım. Böyle okurken bir anda aa unuttum falan deyip okuduğum an akmaya başladı melodisi, bestesi. Ondan sonrasında gelişti her şey. Yani tek böyle spesifik bir şey yok aslında. Bazen söz de geliyor, bazen melodi
0: Melodi
1: geliyor,
0: geliyor.
1: bazen üstüne işte bir cümle buluyorum ve onun üstünde çalışıyorum, çalıştıkça oluyor. Öyle
0: O
1: yani.
0: zaman şöyle bir şey yapalım. Bence hemen bir şarkı daha söyleyelim. Hatta bestenden söyleyelim bence.
1: O zaman en kötü günümüz böyle olsun mu?
0: Olsun.
1: Hadi olsun.
0: Hadi olsun.

0: eksik olsun hayat ne güzel. Oh ne ala en kötü günümüz böyle olsun. Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun hayat ne güzel. Oh ne ala en kötü günümüz böyle olsun.
1: Gökhan'cığım, nefesine sağlık. En kötü günümüz böyle olsun.
2: Hayırlı olsun size de hayırlı bu olsun. Arada.
1: Bak bugün bir bak bugün teşekkür. Bugün şöyle bir şey var. Şimdi repertuarında biliyorum Mustafa Sandal şarkısı var. Bu Mustafa Sandal şarkısını orijinalini, aranjmanını yapan
2: acaba kim yaptı?
1: Acaba kim olabilir?
2: Acaba kim?
1: Bir arkadaşımız var burada. Acaba o olabilir? Yani Tolga Kılıç yaptı aranjmanlarını. Kanunu ben çaldım bu arada. Yani biz Tolga ile beraber 25-27 yıldır Mustafa ile beraberiz. Tabii Mehmet Akıtay.
2: Lütfen.
1: Bütün albümlerini. Yani abi. Gördüğün gibi prodüksiyon sağlam yani. Bütün orijinal kim varsa
2: muazzam.
1: Burada.
2: Abi ben de zaten sizi bulmuşken bu şarkıyı söylemezsem yani olmaz dedim yani anlatabiliyor muyum? Yani bir repertuar çalışırken dedim ki muhakkak söylememiz lazım. Yani zaten yıllardır hep bütün özellikle müzik camiamızın herkesin çok yakından tanıdığı duayen isimlersiniz. Siz de burada olmak benim için çok büyük keyif yani.
1: Çok teşekkür ederim. Hakikaten şimdi bazen söylüyoruz, konuşuyoruz falan. Diyor ki orijinalini ben çaldım. Zaten albümde ben çalıyordum. Zaten dedi bana sorun yok o zaman. Harika. Hadi o zaman şimdi bir Mustafa Sandal şarkısı yapalım.
2: Tamam hadi.

0: Şimdi İstanbul'a gelenler hani hep böyle gelir ya. İstanbul seni yeneceğim falan. Hiç öyle bir hikayem var mı? Yani
1: Ya şöyle aslında tabii ki dedim ya
0: iddialarım var mı yani? Vardır mutlaka da.
1: vardı tabii ki yani hep hayallerimin peşinden koştum. Yani attığım her adımda bu vardı. Ailem de tabii ki sağ olsun çok destek oldular ama mesela eğitim tarafında daha böyle şey daha geleneksel tabii ki ya şimdi biliyorsun abi işte altın bileziğin olsun işte hani gideceksin elektronik öğreneceksin falan diye mesela istemediğim bir yere götürdüler ama hiçbir zaman vazgeçmedim mesela hayallerimden. Hep onun peşinden koşmuştum.
0: Evet.
1: Bunu da gerçekleştirmek tabii ki tek yeri ülkemize İstanbul'a
0: Doğru.
1: gelmekti. Ve dediğim gibi aslında programın başında da bahsettiğim olayların gelişmesiyle birçok şey oldu. Hep bu işte o işte geleceğim seni yeneceğim İstanbul falan o herkesin zaten klasiktir ama içimde
0: Evet.
1: tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var o tükenmiş değil aslında. Ve geldiğimde tek başımaydım. Hiç doğru düzgün bir arkadaşım yok. Sadece işte hani o zaman defelerden tanıdığım işte birkaç işte şu an aslında hepimizin tanıdığı ne bileyim işte Tolgan, Sayışman, Burak Özçivit hani o zaman arkadaşlarım falan ama bir yere kadar hani

0: vakit geçirebiliyorsun.
1: Tabii.
0: İstanbul'a alışmak zaman alıyor. Ama kısa sürede birçok şey geliştiği için o süreci iyi atlattığımı düşünüyorum.
1: Düşünüyorsun.
0: Yani inşallah yendim seni diye.
1: Ya tabii İstanbul aslında yenmek mümkün değil.
0: Tabii ki
1: İstanbul'un
0: abi.
1: sevgilisi olmak güzel.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Yoksa dost olunca güzel gidiyor
0: Tabii
1: aslında.
0: ki.
1: Ben İstanbul'a gelme hikayem benim bir gün televizyona çıktım. O zaman TRT1 Mehpare Çelik'in programı vardı. Babam dedi ki sen artık güzel kanun çalıyorsun. Televizyona çık da dedi. Hani insanlar da seni tanısın.
0: Görelim.
1: Ben öyle bir televizyona çıktım. Televizyonda beni Ruhi Ayhangi, Sezen Aksu, ondan sonra işte bak şanslar hep bunlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar'dan Tülay Örser hanımefendi beni seyrediyor ve okula geliyor diyor ki Tülay Hanım, o zaman eşim değil, şimdiki eşim biliyorsun Meral, sınıfta diyor ki ya sabah bir kanuni seyrettim, çok etkilendim, şöyleydi böyleydi deyince Meral de diyor ki ya biliyor musun benim arkadaşım, erkek arkadaşım yani o zaman şey yapıyoruz. Diyor ki onu hemen al gel diyor İstanbul'a. O diyor geçen sene gelmişti ama diyor ben o zaman sınavı kazanamamıştım, İTÜ'nün sınavını. Hemen al gel diyor ve benim hayatım o hemen al gel değişiyor. Geliyorum Ruhi Ayhangi orkestrasına giriyorum. İTÜ konservatuvarına kompozisyon bölümüne giriyorum. Ve Kutsi Ergüner'le tanışıyorum. Sezen Aksu'ya başlıyorum derken işte bak bir televizyona çıkışın ne kadar
0: Tabii.
1: değiştiriyor. Yani
0: Abi
1: hakikaten şans.
0: kelebek etkisi de derler
1: Evet.
0: ya, hakikaten işte farkında olmadığın bir an senin bütün hayatını gerçekten etkileyebiliyor.
1: O yüzden ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmamak lazım. Bazen bir
0: Kesinlikle.
1: telefonla, bazen ufak bir şeyle bir merhaba bile insanın hayatını çok değiştirebiliyor. Her an her şey olabilir. O yüzden Cem Yılmaz'ın bir şeyini dinlemiştim, videosunu. Şans her an seni yakalayabilir. Sen de ne zaman ne olduğuna bağlı diye. Hani eğer
0: Çok güzel.
1: seni yakaladığında, şans geldiğinde bir şey varsa şans oluyor. Eğer geldiğinde bir şey yoksa şanssızlık oluyor diye.
0: Şanssızlık
1: Evet,
0: oluyor.
1: çok doğru gerçekten. İnşallah herkese Allah şans versin.
0: Amin inşallah.
1: Ben çok konuşmak taraftarı değilim aslında ama çok da konuşuyorum biliyorum. O yüzden hadi bir şarkı daha diyelim.
0: Tabii ki seve seve.

0: Şimdi ya bazen başımdan benim hakikaten çok böyle şeylerde potlarda kırdığım oluyor yani hakikaten. Şimdi bir sosyal medyada bir şarkı dinledim. Dedim ki ya böyle de olur mu dedim. Böyle de çalınır mı falan. Böyle de olur mu falan. Böyle bir negatif bir şeyler yazdım, tamam mı? Yani ne gerek var aslında, ama insan bazen böyle duygularını ifade etmek istiyor. Oradan biri bana mesaj atmış. Abi sen çalıyorsun diye. Şaka yapıyorum tabii. Şimdi ben düşünüyorum, diyorum ki ya ne zaman çaldık bu, ne, hiç hatırlamıyorum, ama hakikaten bir baktım o zaman kaset zamanı,
1: Tabii.
0: 90'lı yıllar, benim izim var. O
1: Abi
0: yüzden
1: 90'lardan bahsediyorsun bu arada,
0: ...90'lardan
1: hani o
0: bahsediyorum.
1: kadar da değerli ki. Ve ben de şimdi işte hayalim zaten şarkıcı olmak, şarkı söylemek. Bütün o kartonetlerde o kadar iyi bir biliyorum ki o yıllar içinde. Dedim ya işte biraz önce, işte burada siz doğmak benim için hakikaten çok büyük bir keyif. Unutuyorsunuzdur abi, çok normal. Çok
0: Ya
1: normal
0: şimdi bazen
1: yani.
0: bir yere gidiyorum böyle
1: Ama
0: baş...
1: eleştirmen de güzel. Yani,
0: Evet, kendimi hak...
1: yani o da güzel.
0: Ya sonra dinledim, bayağı iyi çalmışım aslında. Şimdi bir yere gidiyorum, bakıyorum pazara kadar değirmen.
1: Değilmez.
0: Hop ya
1: Tabii.
0: ben çalmıştım falan, hop. Ondan sonra ben tabii ki falan
1: Tabii.
0: şarkılar böyle. Ya insan hoşuna gidiyor, çok güzel
1: Tabii ki.
0: şeyler. Yani
1: Tabii ki.
0: bu gece kopmak lazım falan. O da kopmak değil de
1: Kopmam lazım.
0: kopmam lazım. Peki bir şey soracağım. Seni ben albümde çaldım mı, hatırlamıyorum.
1: Abi biz bir stüdyoda karşılaşmıştık. Seninle ilk karşılaşmam zaten albüm kaydında olmuştu, ama başka bir şarkıya galiba olabilir. O
0: Şimdi
1: zaman gelmiştin, orada tanışmıştık. Zaten muhteşem bir enerjiyle gelip herkesi zaten orada yorulmuşuz etmiş, saatler geçirmişiz. Sen geldiğinde herkesin zaten yüzünde güller açmaya başlamıştı. Hiç unutmuyorum o günü zaten.
0: şimdi ben
1: Ama albüm de yoktu galiba.
0: İstanbul'a geldiğim zaman tabii o zaman tanınma ihtiyacı var. Seviyorum da insanlara gitmeyi. Şimdi benim arabamın bagajı her zaman kanun oluyordu, tamam mı? Bir gün bir geldi, bir baktım Volga içeride Hande Yener'in albümü yapıyor. Nasıl olmuş dedi. Dedim kanun eksik yani burada. Şimdi ya. Dedi abi kanun burada mı falan. Ya Allah dedim, hemen alırız yani.
1: Olabilir,
0: Hallederiz.
1: olabilir
0: Olabilir, bir
1: falan
0: bakayım ha falan.
1: deseydin.
0: Hemen
1: Yani.
0: arabanın bagajından aldım geldim. Bir de Volga'ya dedim ki, o zamanlar tabii öğrencilik zamanlarımız. Volga'cığım biraz dedim çalmam lazım. Paraya
1: Benim
0: ihtiyacım
1: ihtiyacım
0: var.
1: var.
0: Dedi ki tamam abi sen merak etme dedi. Biz birinci şarkı, ikinci şarkı, üçüncü şarkı, böyle 7-8 şarkıya kanun çaldık, tamam, bir
1: Oğlum.
0: anda. Tabii. Sonra albüm çıktı, bir şarkıda albüm kanun var. Bana jest yaptı sağ olsun. Öyle de bir anım da vardır
1: Mükemmel.
0: yani. Böyle bir stüdyoya gittiğim zaman hep söylüyorlar zaten. Kanun lazım falan diyorum. Hakan'cığım getir falan derken. Ya çok güzel dönemlerimiz oldu. Böyle biraz
1: Muazzam.
0: hatıralara
1: Mehmet
0: bulun.
1: abi çaldı ilk albümde ama. Onu biliyorum.
0: Ya Mehmet
1: Mehmet abi.
0: Mehmet abinin çalmadığı bir Michael Jackson. Belki ona da çalmıştır
1: Hatırlamıyor
0: yani.
1: olabilir.
0: Gökhan'cığım geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Davet
0: Hakikaten.
1: ettiği için burada olmak
0: Seni
1: keyifli
0: görmek
1: abi.
0: çok büyük mutluluk benim için.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başta söylediğim gibi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Kucaklıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Özgün ve Duygu Soylu yeni şarkılarının çıkış hikayesini anlattı.
1: Düet olsa nasıl olur fikri ile beraber Özgün'cümle de koçlandırmış olduk.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Sefo gelecek planlarından bahsetti.
2: Başka düetler de düşünüyorum. Aklımda sürpriz bir isim de var.
0: Başarılı şarkıcı Didem Özek bir şarkıyı coverlamaya nasıl karar verdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yani bir şarkının bir, Türkiye ile bir alakası var mı? İki, burada böyle özel bir bana duygusal anlamında dokunan bir şarkı varsa ben bunu seçiyorum.
0: Ekin Uzunlar'dan Biricik konserinde Kemençe Show. Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
4: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
5: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
6: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbüş sanatçı.
5: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
6: Beğendiniz inşallah.
5: Ben çok beğendim.
6: Havalar da sıcak, insanları da sıcak.
5: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
7: Mardin Kampaşan olur, le le le le le le le le canım.
5: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
6: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

0: Dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar. Merhabalar.

0: Metin Şentürk'te Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Elini bir daha çekme, ölüyorum gözlerine. Benim senle nefes almam şarttır şarttır. Şarttır şarttır.
2: Bayanlar baylar, şimdi Sinan'la sahnede Yudum.

kaşların yanına sıca bir çay söyledim. İnce belli bardakta. Herkes bir şeyler anlattı. Kimi sırrını paylaştı. Sohbet koyuydu doğrusu. Konuştukça azalıyor insanın da.

seni konuşurum, hep seni konuşurum, hep seni konuşurum, hep seni konuşurum.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Özgün ve Duygu Soylu yeni şarkılarının çıkış hikayesini anlattı.
1: Düet olsa nasıl olur fikri ile beraber Özgün Cem'le de taçlandırmış olduk.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Sefo gelecek planlarından bahsetti.
2: Başka düetler de düşünüyorum. Aklımda sürpriz bir isim de var.
0: Başarılı şarkıcı Didem Özek bir şarkıyı coverlamaya nasıl karar verdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yani bir şarkının bir, Türkiye ile bir alakası var mı? İki, burada böyle özel bir bana duygusal anlamında dokunan bir şarkı varsa ben bunu seçiyorum.
0: Ekin Uzunlar'dan Bilecik konserinde Kemençe Show. Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Özgün ve Duygu Soylu yeni şarkılarının çıkış hikayesini anlattı.
1: Düet olsa nasıl olur fikri ile beraber Özgün cümle de taçlandırmış olduk.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Sefo gelecek planlarından bahsetti.
2: Başka düetler de düşünüyorum. Aklımda sürpriz bir isim de var.
0: Başarılı şarkıcı Didem Özek bir şarkıyı coverlamaya nasıl karar verdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yani bir şarkının bir, Türkiye ile bir alakası var mı? İki, burada böyle özel bir bana duygusal anlamda dokunan bir şarkı varsa ben bunu seçiyorum.
0: Ekin Uzunlar'dan Bilecik konserinde Kemençe Show. Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
4: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
5: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
6: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbüş sanatçısı.
5: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
6: Beğendiniz inşallah.
5: Ben çok beğendim.
6: Havada da sıcak, insanları da sıcak.
5: Biraz benim memleketimi hatırlatır.
7: Mardin kapışan olur, le le le le le le le le canım.
5: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
6: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Özgün ve Duygu Soylu yeni şarkılarının çıkış hikayesini anlattı.
1: Düet olsa nasıl olur fikri ile beraber Özgün cümle de taçlandırmış olduk.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Sefo gelecek planlarından bahsetti.
2: Başka düetler de düşünüyorum. Aklımda sürpriz bir isim de var.
0: Başarılı şarkıcı Didem Özek bir şarkıyı coverlamaya nasıl karar verdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yani bir şarkının bir, Türkiye ile bir alakası var mı? İki, burada böyle özel bir bana duygusal anlamında dokunan bir şarkı varsa ben bunu seçiyorum.
0: Ekin Uzunlar'dan Birecik konserinde Kemençe Show.
4: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'nda ut ve cümbüş sanatçısı.
1: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim.
2: Havada da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
3: Mardin kapışan olur, le le le le le le le le canım.
1: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
2: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Özgün ve Duygu Soylu yeni şarkılarının çıkış hikayesini anlattı.
1: Düet olsa nasıl olur fikri ile beraber Özgün cümle de taçlandırmış olduk.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Sefo, gelecek planlarından bahsetti.
2: Başka düetler de düşünüyorum, aklımda sürpriz bir isim de var.
0: Başarılı şarkıcı Didem Özek, bir şarkıyı coverlamaya nasıl karar verdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yani bir şarkının bir, Türkiye ile bir alakası var mı? İki, burada böyle özel bir bana duygusal anlamda dokunan bir şarkı varsa ben bunu seçiyorum.
0: Ekin Uzunlar'dan Bilecik konserinde Kemençe Show. Müzik dünyasının en yeni şarkılarını ve kliplerini bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: Özgün ve Duygu Soylu'ya yeni şarkının üretim sürecini sorarak sohbetimize başlıyoruz.
1: Ben genelde piyano başında bestelerimi yapıyorum. Söz kısmında hemen tabii ki de akabinde Saadettin Dayıoğlu'na iletiyoruz. Ve böyle çok hızlı bir şekilde bu Boltron'u oluşturup en sonunda da güzel bir hale gelmesi için düet olsa nasıl olur fikri ile beraber Özgün'cümle de taçlandırmış olduk bu şarkıyı.
0: Isırgan şarkısının üretim sürecini konuşurken Özgün bu parçayı seslendirirken hiç zorlanmadığını ifade ediyor.
2: Sözler çok güzel, beste çok güzel, aranjman çok güzel, çalımlar çok güzel falan. Dolayısıyla biz de söyleyince o uyum çıktı ortaya. Ben de çok zorlanmadım şarkıyı söylerken. Duygudan geldi zaten ilk şarkının demosu. Bazı şarkıları söylerken çok zorlanırım. Bu mesela benim öyle zorlandığım bir şarkı olmadı. Özellikle kendim yazmadıysam o şarkıyı. Çünkü bir baştan bir şeye dahil olmak, ona bir ruh vermek zor oluyor. Ama Duygu'dan zaten çok güzel bir örnek gelmişti. Ben de dahil oldum. Hayal.

0: Özgün'ün hayranları sevilen ismin son zamanlarda daha slow şarkılar seslendirdiğini düşünüyor. Peki başarılı isim bu konu hakkında ne düşünüyor?
1: Denk geldi diyelim. Aslında bundan bir önceki şarkımız gene hareket çıkardım şarkı bir deli bal hızlı bir hareketli bir şarkıydı. Ama onun öncesinde herhalde bir 3 şarkı falan böyle bir balat yani slow şarkı çıkarttık. Ama dediğim gibi yani denk geldi hareketli bir şarkı denk gelmedi. Yoksa hani özellikle içinde bulunduğum bir buhran yok. Psikolojik olarak hani öyle bir şeyim yok yani. Son derece iyiyim, keyifliyim ama bu birazcık şans, kısmet. Ben de öyle bir şey yazmadım. Genel şarkılar da öyleydi. Keza Isırgan da duygusal bir şarkıydı ama bence tam hem mevsimine hem ruhuna zaten çok uygun bir şarkıydı. Gece gök

0: Sohbetimize şarkılardan bahsederek devam ediyoruz. Özgün yayınladığı şarkıların değerinin genellikle sonradan anlaşıldığını anlatıyor.
1: Benim hiçbir şarkım çıktığı zaman değil.

0: olur. Yerini bulur. Yani böyle hiç şey olmadı ama klip hani
1: Herkes de olan bir şey
0: evet
1: genelde
0: yani
1: değil
0: böyle
1: mi?
0: şey gibi olmuyor. Mesela bir şarkı çıkartıyorum. O mesela 2 ay, 3 ay mesela ilk çıktığı dönem mesela o şarkı çalıyor mu çalmıyor mu bilmiyorum. Patladı mı patlamadı mı? Mesela aradan 1 sene, 1,5 sene geçiyor. Bakıyorum şarkı böyle 1 numara olmuş. Bu 8-10 sene sonra olan bir anda böyle viral olan şarkılarım da var. Zaman

0: Bilindiği üzere Duygu Soylu 14 sene boyunca Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yaptı. Acaba Kenan Doğulu'yla çalışmak başarılı şarkıcıya neler kazandırmış?
1: Tahmin için doğmuş. Gerçekten oradan da çok fazla...
2: The King of the Pop.
1: Evet. Oradan da çok fazla şey edindim. Yani sahne nasıl kullanılır, nerede nasıl hareket etmen lazım, insanlarla olan diyaloğun. Keza Özgüncüğüm de o konuda çok iyidir.
2: Ben de çünkü oradan örnek kalsın.
1: Evet, tabii. Aynen. Çok yani hem karakter olarak hem müzisyenliği açısından hem sahne duruşu, şarkı söyleyişi, tekniği vesaire her şeyi yani bir vokalist olarak o sıralar vokal yapmaktan haz aldığım bir sestir Kenan aynı zamanda, o da çok önemli.

0: Özgün ve Duygu Soylu ile gerçekleştirdiğimiz sohbetin sonunda Duygu Soylu'ya Ponno Tunç Tribute projesini soruyoruz.
1: Proje gayet güzel gidiyor. Üçüncü senemizi tamamladık Tribute Ponno Tunç projesiyle. Çalan bütün müzisyen arkadaşlarım gerçekten en başta onlar olmak üzere çok mutluyuz. Çok sevildi, çok talep aldı ve yani hep ayıptır söylemesi böyle bir sold out çektik konserlerimizde.
2: Hiç ayıp
1: bunu
2: değil.
1: Da söylemek istiyorum naçizane onların sayesinde, ekibin sayesinde. Yani onun abinin zaten bizim ülkemize bıraktığı, dünyaya bıraktığı nefis eserler var. Keşke hani benim şarkım olsun dedi. Bütün şarkıları onun abi yapmış yani. O yüzden çok fazla severek söylüyorum. Yani en sevdiğim şarkılar olabilir o repertuar. Kendi şarkılarım dışında. Kendi şarkılarımızı da böyle yine naçizane yapıyoruz o tribute konserlerinde ama ağırlıklı tabii ki onun abinin besteleri. Daha da devam edecek.
0: Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağında Sefo ile birlikteyiz. Genç rapçi, gelecek dönem için yeni bir isimle düet yapmayı hayal ettiğini söylüyor.
3: Başka şarkılar da var, başka düetler de düşünüyorum. Aklımda sürpriz bir isim de var. O benim aklımda şu an. Daha şarkı yazılamadım. Hazırladıktan sonra onu da söyleyeceğim. Onun da haberi yok şu an. Öyle düşünüyorum yani.

Haber turumuzun sıradaki ismi Zerrin Özer'le aynı gecede sahne alan Yıldız Tilbe oluyor. Sevilen şarkıcı davetlilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatıyor.

Diyarbakır'da konser veren Kenan Doğulu'nun sahnesine gidiyoruz şimdi de. Sevilen isim Diyarbakırlı hayranları için 2,5 saatten fazla süre sahnede kalıyor. Hayat.

Turumuzun son durağında Bilecik'te konser veren Ekin Uzunlar var. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Bilecikli hayranlarından tam not alacak bir performansa imza atıyor.

0: Didem Özek'le sohbetimizde ilk olarak sevilen ismin müzik yolculuğuna nasıl başladığını konuşuyoruz.
1: Hayatımda müzik zaten her zaman vardı. Ama ben işte orada yaşadığım için, Almanya'da, Berlin'de doğup büyüdüğüm için orada bir sorumluluk var tabii ki. Ailem de malum çok istediği için ben dedim tamam hadi hukuk okuyalım. Hiç benlik değil, hiç sevmedim. Bir şekilde bitirmek zorunda kaldım. Bitirdim. Ama çok zorlandım. Müzik de her zaman vardı hayatımda ama işte kendi bestelerimi sonradan bir 3-4 sene evvel başladım yazmaya.
0: Genç isim şarkı seslendirmesinin yanı sıra söz ve beste çalışmalarıyla da ön plana çıkıyor. Peki Didem Özek bir gün farklı bir dilde beste yapmayı düşünüyor mu?
1: Kendi şarkılarım şahsen böyle Almanca yazmayı sevmiyorum. Pek daha doğrusu daha oraya gelemedim sanki benim aşk dilim her zaman bunu söylerim zaten. Türkçedir çünkü. Ama hani film olsun, dizi olsun bunlar için çok güzel müzikler yazabiliyorum.

0: Didem Özek, geçtiğimiz dönemde uluslararası bir dijital platformda yayınlanan dizinin müziklerini de hazırlamıştı. Sevilen şarkıcı projenin detaylarını anlatıyor.
1: Dijital platform için ben de birkaç şarkı yaptım. Bana aslında şey olarak yaklaştılar. Ya yani Didem Özek, şöyle Berlin, İstanbul diye bir projemiz var. Böyle bir film çekiyoruz şu an ve senin şarkıların, senin kişiliğinde, kimliğinde, hani ben hem Berlin hem İstanbul'da olduğum için çok yakışır bu projeye dediler. Biz de bir tane cover şarkı yapar mısın? İstanbul Not Constantinople diye bir şarkı vardı. Daha 50'lerden. Bundan bir cover istediler benden. İki farklı tarzdan. Bunu yaptık. Sonunda orijinalini aldılar ama bizden de 3 farklı sıfır şarkı aldılar. Yerleştirdiler. Yerleştirdiler ve öyle çok güzel bir proje çıktı ortaya. Sonuçta en güzel tarafı da şu. Şu İstanbul Not Constantinople cover'ı bana kalmış oldu. Ben yayınladım ve gerçekten yani bu Didem Özek şarkısı oldu basbayağı.

0: yaparız. That's nobody's
1: business but the Turks. Genç şarkıcıyla sohbetimize cover parçaları konuşarak devam ediyoruz. Acaba Didem Özek bir şarkıyı yeniden yorumlamaya nasıl karar veriyor?
2: Şarkıların açıkçası hikayeleri benim için çok önemli. Yani bir şarkının bir, Türkiye ile bir alakası var mı? İki, burada böyle özel bir bana duygusal anlamda dokunan bir şarkı varsa ben bunu seçiyorum. Yani benim coverladığım, sosyal medyalarda da yayınladığım şarkılar hep böyledir.

0: Ve sohbette söz konserlere geliyor. Didem Özek repertuarında kendi şarkılarının yanı sıra hayatına dokunan parçalara da yer verdiğini söylüyor.
1: Hem kendi şarkılarım hem böyle en çok hayatımda yer alan şarkıları repertuarıma koyarım her zaman, yerleştiririm ve İngilizce söylüyorum. Tabii ki İstanbul Not Constantinople her zaman repertuarda oluyor. Onunla çok severek çıkıyorum sahneye. Sonrası Fransızca söylüyorum, Türkçe söylüyorum. Tabii ki bütün kendi şarkılarımı da seslendiriyorum. Öyle çok güzel böyle bir konsept konser oluyor.

0: Didem Özek, konserlerinde sahneye çıkmadan önce heyecanını nasıl yatıştırdığını da Müzik Sayfası izleyicileri için anlatıyor.
1: Şey düşünüyorum biliyor musun? Sahneye çıkmadan önce böyle bazı günler çok heyecanlı oluyorum. Sonrasını düşünüyorum. Sonradan böyle oh başardım diyorum ya. O anı düşünerek çıkıyorum ve çok da güzel geçiyor.
0: Genç şarkıcıyla gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbeti noktalamadan önce Didem Özek, usta sanatçı Mazhar Alanson'dan aldığı tavsiyeyi bizlerle paylaşıyor.
1: Geçen Mazhar Alanson'la da çok güzel bir sohbet etme şansım oldu ve şey demişti, Didem senin müziğin tarzı birazcık sanki farklı dedi. Benden sana bir tavsiyem olsun dedi ve dedi ki lütfen bu tarzına devam et dedi.

etti. Bir şekilde alışacak insanlar bu tarzı dedi. Ve ben bunu böyle devam ettirmeye çalışıyorum. Benim müziğim zaten birazcık Amy Winehouse tarzı diyebilirim. Böyle devam etmeye çalışıyorum. Jazz, hip hop, R&B gibi. Ama de olabilir. Fransızca tarzı belki bir gün Fransızca bir şarkı da çıkabilir.

Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için mercek altına aldık. Yeni çıkanlar listemize Koray Avcı ile başlıyoruz. Sevilen şarkıcı yeni albümü 12'yi bu hafta müzikseverlerle buluşturdu. Başarılı isim albümün ilk klibini ise Tevhid şarkısına çekti. Hayal ediyorum.

Listemize yine Seni Severdim teklisini yayınlayan Sefo'yla devam ediyoruz. Genç isim yeni şarkısını İstanbul'un Fatih ve Beyoğlu sokaklarında çekilen video klibiyle birlikte yayınladı.

Listemizin son durağındaki isim Fettah Can oluyor. Başarılı sanatçı, Duvar isimli şarkısını senfoni orkestrası eşliğinde yeniden seslendirdi ve canlı performans klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sundu. Ben

0: Göktürk Devleti Çin'in baskısı altında tarihten silinmek üzereydi.
1: Devletin kuruluşunda iki kardeşin önemli bir rolü var.
2: Son 100 yılda Göktürk dönemine ait böylesi bir yazıt keşfedilmemişti.
0: Türk tarihi yalnızca savaşlarla değil,

0: bilgeliğiyle, devletiyle, töresiyle yazılmış binlerce yıllık bir destandır. Göktürklerin Dirilişi, TRT Avaz'da.
1: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
2: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
3: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'nda ut ve cümbüş sanatçısı.
2: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
3: Beğendiniz inşallah.
2: Ben çok beğendim.
3: Havada da sıcak, insanları da sıcak.
2: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
4: Mardin kapışan olur, le le le le le le le le canım.
2: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
3: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

Metin Şentürk'te Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

Harikasınız, yine harikasınız, yine değerli şefim. Evet efendim, yine bugünü iple çekiyoruz biz sizlerle buluşmak için. Ekranları başındaki çok çok çok değerli, sevgili TRT Müzik izleyenleri, bizim gönül dostlarımız, hepinizi bir hoş sedadan saygıyla, sevgiyle, tüm güzel duygularımızla selamlıyoruz efendim. Yine sevgili Baki Kemancı ve değerli orkestrasıyla bugün için sizlere muhteşem şarkılar hazırladık. Muhteşem de bir konuğumuz var efendim. Bugün böyle vur patlasın, çal oynasın, harika bir program olacak. Evet, çok değerli konuğumuz demiştim. Çok bekletmek istemiyorum kendisini. Hemen davet etmek istiyorum. Benim çok çok sevgili dostum, her şeyden önce sanatçı kimliğiyle, kişiliğiyle siz çok seviyorsunuz, yıllardır dinliyorsunuz ama ben de bu programla kendisini bir hasretle gidermiş olacağım efendim. Nadide Sultan geliyor.

0: Harikasın.
1: Sizler de harikasınız Baki Kemalci Orkestrası, muhteşemsiniz.
0: Tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne kadar özleşmişiz bu arada.
1: Ya benim tersime geldi. Peki. Senin yerinde gözüm var, buraya oturacağım.
0: Tabii
1: benim
0: baş tacısın.
1: Konservatuvardan arkadaşım.
0: Evet.
1: Konservatuvara dereceyle girdik biz. Ve her zaman çok güzeldin. Sesin de bülbül gibiydi.
0: Ah canım, teşekkür ederim.
1: Ama okudukça daha da güzelleşiyor galiba, değil mi ses?
0: Tabii bu iş kondisyon meselesi, evet. Biraz hepimiz için evet, geçerli. Evet. Efendim dediği gibi sevgili Nadide ile biz 95'lerden konservatuvardan dostuz, arkadaşız. Evet. Çok konuşacak şeyimiz var.
1: Neler.
0: Bugün yeter mi bilmiyorum.
1: Bu yetmez.
0: Çok özleşmişiz.
1: Bir dahaki hafta tekrar devamını yapalım bunun. Anlatacak
0: ki,
1: çok şey var.
0: Keyifle, seve seve. Ve tekrar bir hoş sedaya teşrif ettiğin için ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ama güzel sesini böyle bolca dinlemek istiyoruz.
1: İnşallah.
0: Hemen bir şarkı daha olur mu?
1: Bir tane daha mı?
0: Evet,
1: olur.
0: Ne
1: bir yudum
0: olur.
1: Su içeyim.
0: Lütfen, tabii
1: şefim,
0: ki.
1: Şefim, sizdeyim ben.

0: Bravo. Harikasın.
1: Oturayım mı?
0: Lütfen, tabii ki. Tekrar hoş geldin.
1: Hoş
0: efendim,
1: bulduk bir tane.
0: Bazen bazı dostluklar vardır ki biz evet arada telefonla görüşüyoruz ama çok uzun zamandır yüz yüze görüşmemiştik. Bir hoş seda vesilesiyle buluştuk.
1: Sanki,
0: ve aynen bu 95 yılındaki Nadide'ye sarıldım
1: ben. Ertesi gün okula gelmişiz gibi. Değil mi? Kantinde çay içeceğiz.
0: Keşke o dönemde olabilseydik. Yaşlar da o dönemde olsaydı
1: İnsan
0: ama
1: şey
0: her
1: istiyor.
0: Yaşın ayrı güzelliği
1: evet,
0: elbette.
1: Evet, yani ben...

0: Mesela seni bilmiyorum ama ben 30'lardan sonra kendimi bulduğumu ve şu son birkaç senedir kendimi sevmeye başladığımı hissediyorum. Dersiniz ki mesela ne demek kendini sevmek? Kendini sevmek her şeyinle kendini kabul edebilmek. Kendinde çok kusur aramadan kendini yapabildiğinin en iyisiyle. Çünkü mükemmeliyetçi insanlarız bizler, bu işi yapan insanlar. Her şeyin en iyisini yapmak istiyoruz. Ben mesela konservatuarı biliyorsun o dönemde ara vermek zorunda kaldım 2 sene sonra.
1: Evet.
0: 2009'da yeniden döndüm. Ne yaptım? İTÜ Devlet Konservatuvarı'nı bitirdikten sonra yüksek dereceyle bitirdim bir de.
1: Bravo,
0: Hem
1: helal olsun.
0: çalışıyordum hem arkadaşlarım diyordu ki sen okulun çan eğrisini bozuyorsun. Çünkü hem çalışıyorsun diye bize de şey yapıyorlar, seni örnek gösteriyorlar. Sevgili Nevzat Atlı hocam. Sonra dedim ki ben Alaaddin Yavaşça'dan da ders almalıyım. Bu defa Haliç Üniversitesi'ne gittim.
1: Yetişebildin değil mi
0: Master,
1: hocaya?
0: evet
1: Ne
0: master
1: güzel, ne
0: yaptım.
1: mutlu.
0: Sırf onun için gittim. Master'ı Haliç'te yaptım. Doktoraya da Haliç'te başladım.
1: Ha, onları da bitirdin. Helal
0: Doktorayı
1: olsun.
0: bitiremedim. Arada evlenince biraz kaytardım okuldan.
1: Bir de harika bir çocuğun var. Bugün
0: Ay
1: de onu görmüş oldum.
0: evet ya.
1: Allah bağışlasın, ne
0: Ben
1: güzel.
0: biraz geç kaldım
1: Sen
0: size
1: hep
0: göre ama.
1: çalışkandın ama sevgili Nadide. O dönemlerde de yani gece programın olurdu ama böyle uykulu uyanık gelirdin derslere. Hep çalışkandın. Gönlünün istediği bir yer vardı ki ben eminim o yerdesin. Bir uşak okuyayım ben de diyorum. Şükrü Tunar'ın çok güzel bir eseri. Böyle bu bir yelpaze bir program efendim. Rengarenk şarkılarımız var ama biraz da Türk müziğinden örnekler vermeye çalışıyoruz. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bir neşe bırak
0: Üsküdar
1: diyelim mi?
0: Musiki Cemiyeti'nde ilk solo yaptığım şarkı.
1: Aa, ne güzel. Belki eşlik edersin.
0: Nefis oldu.
1: Teşekkür ederim.

0: dost.
1: Harika, ne güzel oldu.
2: Aklıma bir şey geldi, neredeyse ağlayacaktım.
1: Ah, hemen paylaşır mısın bizimle?
2: Geceleri çalışıyordum ya ben, okula zor yetişiyordum.
1: Evet, bilmez miyim?
2: Bir gün derste, çok katıydı biliyorsun eğitim sistemimiz bizim konservatuvarda. Çalıştığımı bilmemeleri lazım. Hepiniz üstümü, ağlayacağım şimdi. Bütün sınıf benim üstümü örttünüz. Hasta dediniz öğretmenlere, çalıştığımı şey yapmamak için. Sonra beni aşağıya kadar götürdünüz, birkaç kişi dolmuşa bindirdiniz ve karşıya geçmiştim. O geldi aklıma. Ay çok kötü oldum. Öyle şeyler unutulmuyor. Ben hiç unutamıyorum yapılan güzel şeyleri. Maalesef yapılan kötü şeyleri unutuyorum ama onu da yük olarak taşımayı
1: sevmiyorum. O çok güzel
2: sevmiyorum.
1: Bir özellik. O
2: İnan,
1: bende de var.
2: Konuşuyorum, sen de öylesin. Diyorum ki sonra, ay o bir çekingen durdu, ben sarıldım. Ha diyorum, biz galiba onunla şöyle şöyle bir şey yaşamıştık falan. Hiç hatırlamıyorum.
1: Unutuldu gitti.
2: İşte, unutuldu gitti.
1: Bu çok güzel bir özellik aslında. Bunu korumak çok kıymetli.
2: Zaten diğer türlüsü insana yük oluyor.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Değil mi? Hadi senden bir şey dinleyelim.
2: Hadi gelsin bir şeyler.
1: Hadi gelsin.
2: Sürpriz
1: o
2: olsun
1: zaman.
2: Şimdi.
1: Ne geliyor bakalım sevgili şefim?

0: Harika, ne güzel keyifli şarkılar var bugün. Böyle dolu dolu
1: Evet.
0: peşi sıra geliyor. Hemen ben de özledim, ben de değil
1: Ay
0: mi?
1: harika,
0: Yine
1: çok
0: beraber
1: güzel.
0: söyleyelim.
1: Ferdi abinin
0: Hadi buyurun
1: şarkılarından
0: sevgili şefim.
1: birini söylerken Allah rahmet eylesin diyelim
0: Evet.
1: kendisine.
0: Ne güzel şarkılar bırakmışlar.

0: Serde Türk müzikçilik var tabii.
1: İşte ben o ne Türk müziği namelerini pop ve arabesk şarkıların içine böyle hep
0: harika
1: kıstırmaya ve öyle küçük küçük tatlar vermeye çalışıyorum.
0: Çok keyifli dinledik. Ne güzel, özlemişim sesini.
1: Canım benim.
0: Efendim ne güzel oluyor değil mi? Her telden çalıyoruz, söylüyoruz.
1: Evet, evet, evet.
0: Evet, ben de bir Selçuk Tekay şarkısı.
1: Ah.
0: Okuyalım mı? Rahmet olsun kendisine de.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Evet sevgili şefim, bakalım ne geliyor efendim, ne geliyor?

0: Çok güzel. Harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzeldi. Arkadaşlarım ayrı teşekkürler. Sevgili şefim teşekkürler. Nadideciğim doyamadık sana. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Son olarak TRT müzik izleyenlerine bir mesajını alalım ve senin o güzel, meşhur Nadide Sultan olmandaki basamak şarkılardan.
1: Anadolu türküsü. Zaten o da halkın bağrından koptuğu için çok özel bir türkü.
0: Onunla da veda edelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir kere TRT Müzik'te canlı şarkı söylemek benim için her zaman çok kıymetli bir şey. Bir özel konsere hazırlanır gibi hazırlanıyorum. Hele böyle Baki Kemancı ve orkestrasıyla, solist arkadaşlarımla bu kadar muhteşem bir ses, ışık ve stüdyoyla çalışmak gerçekten çok keyifliydi. Bir de canım arkadaşımla bu sayede kavuştum. Teşekkür ediyorum. TRT her zaman müziğin, kaliteli müziğin öncüsü olmaya devam edecek.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben de yayında ve yapımda emeği geçen tüm gönül dostlarıma teşekkür ediyorum. Haftaya aynı gün, aynı saatte yeni bir konuğumuzla ve muhteşem şarkılarımızla bir hoş sedada buluşmak üzere efendim. Allah'a ısmarladık.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye bugün TRT Müzik'te.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
1: Süper. Zaten 5G kalitesi.
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
2: bu
1: de.
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Turkcell gecinde 5G.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru nane ile yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece hüzünlü hissettiği bir yerdir.
4: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir. Birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Abi.
1: Ağzına sağlık Doğan abi.
0: Teşekkür ederim.
1: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
0: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
1: Evet, eyvallah.

Ben Audrey Wozniak, tek saslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri batı müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Tarihsel olarak Diyarbakır müziğinin büyük bir kısmı çeşitli makamlar ve kompozisyon biçimleri kullanılarak bestelenmiştir. Aynı zamanda müzikal meclislerinde icra edilen ağıt, eğlence ve oyun havaları gibi müziklerin yanı sıra bölgenin tarihi kültürel çeşitliliği ve tekke ve dergelerin önemli etkisi zengin bir dini müzik repertuarı ortaya çıkarmıştır. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nda görevli müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Evet Daver Bey, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz memleketimize.
1: Hoş buldum.
2: Çok
1: ben ilk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim.
2: Çok
1: daha da vakit geçirmek.
2: Çok sıcaktır. Havalar da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor. Ben Texaslıyım. O yüzden bu 40'lı 50'li yazları. Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben 1978 Diyarbakır doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi zaten burada tamamladım. Üniversiteye gitmedim. Daha doğrusu gitme gereği duymadım. Çünkü o yıllarda TRT Gençlik Korosu'ndaydım. Çok güzel eğitim aldık orada. 10 yıl kadar TRT'de akiti olarak çalıştım. Ondan sonra da Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavda Devlet Korosu'na girdim. Şu anda Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'nda UT sanatçısıyım. UT ve cümbüş sanatçısı.
1: Birazdan sohbetimizi devam ettirmek
2: tabii
1: istiyorum
2: ki.
1: Birlikte bir şey çalsak
2: tabii
1: nasıl
2: ki,
1: olur?
2: Tabii ki
1: ne
2: olur.
1: Çalalım?
2: O zaman birlikte bir Diyarbakır peşevi çalalım.
1: Evet, tam bir başlangıç olur.
2: Bir başlangıç.

0: Emeklerinize sağlık. Çok güzel oldu.
1: Emeklerinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok Diyarbakır Peşre'ye, ben aslında Türk sanat müziği daha çok taldığım için ben Peşrevlerle çok aşinayım. Nasıl ortamlarda bu mesela Diyarbakır Peşrev çalınır?
0: Yani bu meşyerde çalınır daha doğrusu. Böyle hani piyasa tabir ettiğimiz ortamlarda değil de konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Bunu bir başlangıç olarak kabul ediyoruz.
1: Tabii.
0: Giriş.
1: Evet, bir müzik dinleyelim. Evet. Bu kadar sohbet.
0: Dilerseniz böyle bir seslendirme de çalışayım. Sen daha çok enstrümantal bilgilendirmek istiyordun. Daha da harman oldu mu diyelim.
1: Çok güzel.
0: Öyle bir başlayalım.
1: İzninizle sizi eşlik etmeye çalışıyorum.
0: Çok sevindim. Onu diyecektim, ağzından aldınız.
1: Hadi deneyelim.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu da orijinal Celal Güzel Ses'in Plağı okuduğu şekilde seslendirmeye çalıştım.
0: Divan'ın örneği sunacağınızı söylediniz. Nasıl bir...
1: Yani bir İbrahim'i divan dediğimiz mesela silmedin gözyaşımı.
0: Çok güzel olur.
1: Sonra beraber bir hareketli çalacağız ama.
0: Yine... Hadi ben önce
1: Şimdi...
0: bir
1: Tamam.
0: divan, İbrahim'i divanla başlarız. Sizi dinliyorum.

شم پنوانیان دردم ایچون یانمادادر.

0: Ağzınıza, ellerinize
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ediyorum. Bu
0: Çok
1: da böyle
0: sağ
1: üç kademeli dediğimiz zemin, orta ve meyan dediğimiz üç eserli böyle divan şeklinde. Tabi ustalarımız okudu. Biz de onlardan dinledik. Okumaya çalıştık.
0: Ben de
1: İnşallah.
0: sizin dinledim. Çok
1: Çok teşekkür
0: mutlu
1: ederim.
0: oldum.
1: Bir divan
0: Ağzınıza
1: örneği
0: sağlık.
1: işte.
0: O zaman hangi eser
1: O
0: çalıyoruz?
1: zaman yine Celal Ceses'in odasına vardım. Olur mu böyle? Türküsünü beraber icra etmeye çalışalım.
0: Çok güzel olur.

0: Ağzınıza,
1: Çok teşekkür
0: ellerinize
1: ederim.
0: sağlık.
1: Sizin de emeğinize, elinize sağlık.
0: Peki sizden bir eser daha gelir mi acaba? Dinleyebilir miyim?
1: O zaman birkaç hareketi okuduk. Küçük bir yine bir Celal'den Uzun Hava diyelim.
0: Harika
1: Çünkü
0: olur.
1: Cümbüş'le çıktığımız için onu örneklendirmeye
0: Evet.
1: çalışıyorum. Diyarbakırlı olsun diyorum. Ve Diyarbakır deyince de aklımıza Celal Güzel Ses geliyor. Yine oradan küçük bir Hüseyin'i makamında küçük bir örnek vermek istiyorum müsaadenizle.
0: Tabii ki müsaade sizin.

0: Çok kısa bir örnek vereyim. Bu da maya dediğimiz, böyle hani ak mersince derler ya, tabiri caizse böyle sokakta yürürken bile böyle elini kulağa koyup çekilen nameler, şey bu da onlardan bir örnek. Maya dediğimiz, demin divan örneği verdik, hoyrat. Urfa'da genellikle hoyrat zaten meşk edilir. Bu da bizim Diyarbakır'ın böyle mayası olarak tabirlendirilir.
1: Programı bitirmeden son eseri çalmak ister misiniz?
0: Olur. Ama beraber bir şey çalalım.
1: Olabilir. Neyi çalalım?
0: Hareketli yapalım o zaman.
1: Bence
0: kapanış
1: de.
0: Müziği. Mardin kapı şen olur diyelim mi?
1: Olur.

0: Mardin kafede de oturmuşken en sonunda kapanışımız daha iyi oldu bence.
1: Kesinlikle. Ağzınıza, ellerinize sağlık. Kusurlarıma af olsun.
0: Estağfurullah, estağfurullah, olur mu?
1: Çok keyifli oldum sizinle
0: Çok
1: birlikte
0: çok sağ
1: çalmakta.
0: olun, çok teşekkür ediyorum. Devamı dileğiyle diyelim, her zaman bekliyoruz.
1: Kesinlikle tekrar bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
0: İnşallah görüşmek dileğiyle.

0: affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Sizlere Üstad merhum Munus Akarsu'dan bir türküyle merhaba dedik. Bugün dost yaralanmış dedik. Zamaneyi açtık efendim. Ne diyorsun sevgili Uğur?
1: Evet, açtık gördüğünüz gibi zamane açıldı.
0: Evet.
1: Muhabbet açıldı. Ve tüm değerli zamane ekibi burada sizlerle birlikte efendim. Seyircilerimizin karşısında sizlerleyiz efendim. Çok sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz zamaneye.
0: Evet. Koca Yörük, nereye gidiyorsun?
1: Sen bana bırakırsın her yere giderim. Yani öyle bir...
0: Aa, doğru, sana yetişmek çok zor ama
1: Teşekkür ederiz.
0: sen bir söyle bakalım rotamızda neler var?
1: Şimdi bugün ilk olarak Balıkesir Sındırgı'ya gideceğiz efendim. Meşhur Sındırgılı kardeşler bilenler vardır belki o bölgenin üstatlarından. Ali ve Abdullah Akgün'den Haccam çaylar yaptın mı diyeceğiz önce. Onu demeden önce de çok uzak değil Uşak'tan, Banaz'dan misafirlerimiz var. Halk Eğitim Merkezi aramızda.
0: Hoş geldiniz
1: Sağ
0: efendim.
1: olsunlar. Bu hafta bizleri yalnız bırakmadılar. Oradan geldiler. Bu eseri de onlara hediye etmiş olurum yakın bölge kültürü olarak.
0: Armağan olsun.
1: Sağ olun. Sındırgılı kardeşlere de buradan selam yollayalım. Ve bölgeye, tüm bölgeye selamlar gönderelim efendim. Tabii Haccam Türklerde olmazsa olmaz. En fazla geçen isimlerden biri, kız isimlerinden biri Haccam. Özellikle Ege yöresinde bakarsanız Haccam çok fazla geçer. Tüm Haccalara hediyemiz olsun bu. Aramızda varsa bilmiyorum Hatice'ler. Arkasından da Orta Anadolu diye geçiyor. Pınar'ın başında Destin varmış. Ama ben küçükken Burdur köy düğünlerinde de bunu duyardım hep. Yöresi artık Türkiye'ye mal olmuş bir türkü diyelim. Pınar'ın başında Destin varmış diye. Türküyü de arkasına bağlayalım bakalım efendim. Şöyle gımıldanmak isteyenler de yerinde şöyle hafifçe gımıldanabilir. Sıkıntı yok.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Haydi çalalım söyleyelim.
1: Bir ki, bir ki, bir ki, son ki.

Sinirli'ye, Kütahya, Balıkesir'e, Manisa'ya, her yere selamlar. Şimdi başında kısa bir intro var. Onlar kendi işlerinde hallediyor onu. Biz karışmıyoruz şimdi. Haydi bakalım.

0: Teşekkürler, sağ olun. Allah kimseyi sevdiğinden ayrılmasın. Kimseyle de muhabbetini sona erdirmesin efendim. Benim çıkardığım sonuç bu türküden. Sağ olun, var olun.
1: Eyvallah, yaşa koca yörük. Efendim, nasıl gidiyoruz? Her şey yolunda mı? Süper. Şimdi ben Deniz bir eser seslendireceğim. Pardon, iki eser seslendireceğim. İlki Musaroğlu Üstad'dan gelecek. Dağların ardında kuzum, derdimiz gizlidir bizim diyeceğiz. Arkasından da böyle yine yerimizde fıkır fıkır oynayabileceğimiz, tempo tutabileceğimiz çok güzel bir türkü var. Dam başında sarı çiçek, Feridem diyeceğiz efendim. Bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz. Sağ olun.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim.
1: Tüm orkestranın eline sağlık.
0: Hadi bakalım.
1: Arada dertleniyoruz, arada evet. Oynuyoruz. Bizim bütün türkülerimiz dertli, sözleri dertli aslında. Bazen o dertli türküleri bakıyoruz oyun havası olmuş. Bir şekilde sindirmek için oyun havası olarak da böyle düğünlerde oynuyoruz. Bakarsanız şimdi dam başında sarı çiçek değil mi sırada?
0: Evet, bunda da bir ayrılık var ya da
1: sözleri
0: işte
1: dinlesek hepsi dertte ağlarsınız sözleri. Ama işte Anadolu böyle. Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım o zaman biraz hareketlenelim.

0: Eyvallah.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Harika. Ürgüp'e uzanmış olduk. Refik Başaran ustayı da rahmetle anıyoruz efendim. Ürgüp Nevşehir türkülerinin üstadı.
1: Ruhu şad olsun.
2: Hatta Kayseri'ye kadar uzanan bir üstad. Ondan sonra da diğer bir üstada geçelim efendim. Türküleri gerçekten Anadolu'da dilden dile yayılmış ustalarımızdan birisi. Aşık Ali Nurşani ustamızdan bir eser gelecek şimdi. Kendisine buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Bir alkışlarınızla şöyle. Ve değerli oğulları Engin Nurşani'yi rahmetle anıyoruz.
1: Evet.
2: Ondan da dinlediğimiz bir eserdi.
1: Çok kıymetli bir üstadı genç yaşta kaybettik. Ruhu şad olsun. Çok da severek dinlerdim ben de Uğur. Bu türküyü de onun ruhuna gönderelim, armağan olsun. Çok da belki biliyorsunuz, ben anons edeyim mi?
0: Olur, olur tabii ki.
1: Zaman mı hızlandı, vakit bir başka?
0: Evet.
1: Geceyi kaybettim, günler yabancı.
2: Dilimiz döndüğünce söyleyeceğiz. Bu türküyü de benden isteyen değerli kardeşim, dostum Sadık Kılınç'a da buradan selamlarımı gönderiyorum.
1: Selamlar.
2: Hep beraber
1: olsun,
2: söylüyorduk. Sağ. Dedi ki bunu benim için okur musun? Ona gelsin.
1: Haydi bakalım. Arkasından bir şey söyleyecek misin?
2: Bakalım, sürpriz olsun o da.
1: Haydi bakalım. İstiyorsan bozayım sürprizi, söyleyeyim.
2: Yok,
1: ya.
2: Yok, bozma.
1: Peki.
2: Olmaz.
1: Tamam.
2: Yani sürpriz derken yani bir türkü tabii ki de. Sürpriz olsun. Bugün öyle içimden geldi, sürpriz olsun dedim.
1: De hadi bakayım.
2: Son. 2. 3.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler efendim. Şimdi bir halay moduna geçeceğiz. Tabii bu da olduğunuz yerde halay çekebilirsiniz. Çekmek isteyenler varsa
2: buyursunlar.
1: Biz bekleriz, bakarız yani buradan. Halayı da görerek çalarız. Böyle oynayanlar, gımıldananlar oldu mu biz çalmayı çok seviyoruz yani. Enerjimiz 5 katına çıkıyor. Öyle düşünün. Olduğunuz yerde şöyle halay çekebilirsiniz efendim.
2: Vallahi eve melek olarak gidersiniz. Çekin.
1: Evet. Zaten meleksiniz ya, öyle sıkıntınız
2: Haydi
1: yok.
2: Bakalım.
1: Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Umut?
2: Ben hazırım.
1: Ama Esla yapacaktım ya.
2: Ben hazırım.
1: Hiç hazır gibi durmuyor.
2: Ben hazırım.
1: Haydi bakalım. Tezenesini hazırlamamışsın.
2: Sen say.
1: Biliyor musun?
2: Ben hemen girerim.
1: Haydi bakalım. Son, iki, üç.

0: Teşekkürler. Bu halay spontane oldu. Bu yoktu. Provada falan almadık bunları. O yüzden hatalar olduysa affola efendim. Nasıl geldi oraya? Teşekkürler. Ama ben şöyle düşünüyorum. Siz bu spontane şeyleri seviyorsunuz zaman dedi. Öyle çalışılmış şeyleri sevmiyorsunuz değil mi? Doğru mu?
1: Böyle irticalen içimizden geliyor bazen.
0: Sağ olun. Önemli olan doğal olmak. Gönlümüzden estiği gibi böyle geldi. Değerli üstadlara. Efendim? Bugün sen gımıldandın yeter işte bize.
1: Halayda gımıldanmadın mı ya? Halayda gımıldanıverdik işte.
0: O farklı gımıldanacak anladım ben onu.
1: Bir başka programda da gımıldanıveririz.
0: Efendim şöyle üstadlara alkışlar sırayla.
1: Ellerinize sağlık. Evet. Nasıl, güzel gidiyor muyuz? Her şey yolunda değil mi?
2: Eyvallah.
1: Efendim şimdi Mersin Mut'a doğru gidiyoruz. Şu dağların yükseğine erseler diyeceğiz. Arkasından da hemen Sivas'a geri döneceğiz. Hacelobası diyeceğiz. Hep beraber çalar söyler miyiz? Hadi bakalım.

0: Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım.
1: Şimdi Umut, kendi memleketine gidiyorsun diye düşünüyorum ben.
0: Tabii, Sivas'ta benim memleketim sayılır yani.
1: Sayılır derken?
0: 2011'den beri öyle.
1: Peki.
0: Epeydir de evliymişim. Yani yaşıma göre çok.
1: Ama şimdi şöyle de bir söylenti var. Tabii bu söylentiler sürekli bize geliyor. Tokat Yaylası türküsü aslında Kayseri'nindir, Hunat Mahallesi'dir.
0: İşte.
1: Haceli Obası ile ilgili Kırıkkale'nindir diye söylentiler var. Buna biz karar veremeyiz efendim. Bu tarihsel bir süreç.
0: Evet.
1: Ama Kırıkkale'de de Haceli Obası olarak geçen bir eserimiz diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki repertuara Sivas olarak girmiş İhsan Öztürk hocamız.
0: Evet. Derlemiş.
1: Derlemiş, kaynaklık etmiş, repertuar almış.
0: Evet.
1: O konuları biz bilemiyoruz. Hani siz bize bu aslen şuradan türküsüdür yazdığınız zaman
0: aslında
1: bizim ona müdahale olma şansımız yok. Tarihsel 100, 200, 300 yıllık, 400 yıllık türküler, varyant. Zaten Sivas'ta Kırıkkale'nin adı arası çok uzak, Kırşehir'in arası çok uzak yerler.
0: Değil.
1: Değil.
0: Biz Sivas'a derleme çalışmalarına gittiğimizde de sevgili abimiz Mehmet Erdoğmuş'la da bir araya geldik. Bu türküyü kendisi de Sivas'tan olduğunu, hatta kendisi de kaynak kişilerinden bir tanesi bunu doğruladı. Ama şimdi şöyle bir şey var efendim. Türküler insanlar gibi, canlılar gibi yaşıyorlar onlarla.
1: Geziyorlar.
0: Geziyorlar. Bunlar hani bu bizimdir, bu sizin değildir demek çok da doğru değil zaten. Kimin gönlünden geçiyorsa, kim o türküyü kendi gönlüne sığdırıp kendinden bir şeyler bulabiliyorsa, türküler hepimizin ortak paydaları.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu şura türküsü, bu bura türküsü diye çok fazla sınırlandırmaya gerek yok.
1: O türküye en çok kim sahip çıkıyorsa efendim o türkü oranındır bence.
0: Evet.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Hadi bakalım. Haceli Obası'nı söyleyelim.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
2: Eyvallah. Şakir ne yaptın öyle sonda ya?
1: Şakir öyle şeyler yapar.
2: Ne yaptın hiç bugün sesin çıkmıyor.
1: Şimdi ben seyircileri arada seyrediyorum. Yarısı Şakir'e bakıyor, yarısı bize bakıyor. Ne edecek acaba diye.
3: Abi bize...
1: Uzaklaşıyor iyice. Tabii bu taraftaydı. Bugün bu tarafa geçti.
3: Ben bir sene daha yakınım sana.
1: Yakınsın doğru.
3: Bak Berat abi bak Taner'e gitmiş. Abi beni görüyorsun değil mi?
1: Abi adam göndermişsin köşelere. Kendin ortaya çıkmışsın.
3: Olsun abi biz köşeleri vururuz. Ederse.
1: Bunun hazırlanması bile bir saat sürüyor. Davulu oradan bir şeyler çıkarıyor. Süpürge art arasından bir kaşık çıkaracak. İşte böyle bir Şakir. Adıyla uyumlu.
3: Sağ ol.
1: Efendim... Biz şimdi repertuarı hazırlıyoruz. Daha bir dakika falan tutmuyoruz biz. Hani programı dolduruyoruz ama şimdi ne yazık ki dakikamızda eksiklikler var. O yüzden normalde son eserimize gelmiştik. Final türküsünü söyleyecektik sizler için. Ben şimdi bir istek isteyeyim Umut'tan. Umut'la beraber biz onu artık provasız irticalen çalalım diyorum Umut. Olur
2: vallahi
1: mu?
2: Vallahi ben çalarım. Hadi gönder gelsin.
1: Hepinizin bildiği bir türkü.

0: Bir sorun var sultanım.
1: Oğlunuz
0: Şehzade Murat. Şu an sarayda olmadığını söylemek zorundayım.
2: Şehzadeyi yakalıyor, Berolas'a götürüyorsunuz.
3: Dışarısı sizin için çok tehlikeli şehzadem.
4: Ben şenlikleri izlemek için dışarı çıktım. Hadi koş.
2: Şehzade saraya dönüyor ve sen hala onu yakalayamadın.
5: Şehzadenin eğlence dolu macerası seni bekliyor. TRT ortak yapımı Şehzade Büyük Şenlik sinemalarda.

Anılcan Türkpan ismim. 94 doğumluyum. 31 yaşındayım. İstanbul Kasımpaşa'da oturuyorum. Büyükçekmece doğumluyum. Müzisyen bir ailenin çocuğuyum.

Hepimiz günlük hayatta bir stresler, bir şeyler yaşıyoruz. Sonra bunu boşaltmak için ne yapsam, işte birileri bir yerlere çıkıyor, gece eğleniyor. İşte bir yerleri, birileri futbol oynuyor, birileri resim çiziyor derken o şeyi atıyor ya. Bu da bizim için nefes almak gibi aslında. Yani verirken duygularımızı ifade ediyoruz, eğleniyoruz, bazen üzünleniyoruz. Oradan çıkıyor. Aslında klarnet benim için nefes almak gibi, evet.

Ben Saffet Cicilli. Kanun çalıyorum. 9 yaşımdan beri bu enstrümanı çalıyorum. Aileden gelen bir müzisyenlik var. Yani müzikle uğraşma sebebim aslında ailenin müzisyen olması.

Kanun çalmak benim için aslında hayat gibi bir şey. Yani kanun olmasa hayatımda yaşayamayabilirim gibi hissediyorum. Çünkü 9 yaşımdan beri elimde olunca sanki bir evlat gibi ya da bir eş gibi, yani sevgilim gibi. Öyle olduğu için yani kanunu bırakacağımı düşünmüyorum ama enstrümanımdan da çok memnunum ve mutluyum. Enstrüman

Anıl'a 15 yaşımdaydım tanıştığımda. 15 senedir de arkadaşız. Ve bu 15 senenin içinde ara ara görüşemediğimiz zamanlar oldu. Ama enstrümanlara tam olarak alıştığımız zamanda tanışmıştık. Yani o zamandan gelen bir birliktelik olduğu için de şu anda müzik yaparken gerçekten rahat hissediyorum Anıl'da çalarken. Anıl hem çaldırıyor hem çalıyor.

İlk başlarda aslında heyecanlanıyordum. Çünkü bir sürü insan hani nefes kontrolü, heyecanlanmamak hani bir sınav gibi ya, hani düzgün üflemen lazım. Düzgün, çünkü nefes olduğu için heyecanlandığında direkt hani yansır o. Sahnede dinleniyoruz biz aslında yani.

anne tarafı Roman Planet, işte Kanun bilirsiniz işte Kuştepeler, Balatlar bilmem neler. Ben de Büyükçekmece Mimar Sinan'da bir sürü böyle klarnetçinin, bir sürü davulcunun olduğu bir yerde doğdum, büyüdüm.

aslında bir dil. Yani yurt dışına da gittim. Tanımadığım insanlarla da bir şeyler çaldım. Hiç konuşmadan ama hatta çalarken böyle bakışıyoruz. Bak burada buluştuk, burada kavuştuk gibi bir şeyler oluyor. Yani bir iyi ki var müzik. Müzik olmasaydı da tabii ki yine bu ruh halinde yine insanlara mutlaka iyileştirici bir şeyler yapardım herhalde. Çünkü o ruhsal bir şey olduğu için yine insanlara iyileştirmeyi seviyorum. Yani güzel böyle gülen bir insanı nasıl güldürebilirim? İşte nasıl mutlu edebilirim? O ruh halindeyim yani genelde.

Evet, şimdi klarnetimle size küçük bir Türkiye gezintisi yaptıracağım. Tamam mı? İlk nereden başlayalım? Karadeniz'den başlayalım mı?

İyi enstrüman çalan insanlarla birlikte sahne almak istiyorum her zaman. Çünkü daha çok fikir alışverişi yapabiliyorsun ve daha çok haz duyabiliyorsun enstrüman çalarken.

Müzik insanların evrensel dilidir. Siz düşünebiliyor musunuz müziksiz bir hayat? Renksiz tablo gibi, yani böyle siyah beyaz, belki siyah beyaz bile renkli. Aslında nefes alışımız bize bir ritim değil mi baktığınız zaman? Ya da o saatin, metronomunun sürekli aynı gitmesi. İyi ki var. Yani Rabbim kulağımıza vermiş olduğu en büyük bir hediye ruhumuza aynı zamanda. Çok şükretmemiz lazım.

0: Çok teşekkürler efendim.
1: En büyük hayalim aslında en sevdiğim arkadaşlarımla en sevdiğim müzikleri çalmak. Çünkü sevdiğim arkadaşlarımla dünyanın her yerinde çalmak istiyorum. Ve çalabiliriz de çünkü o yeteneğe sahibiz.

0: Kadir. Güzel. Sima abim yanımda. Türkiye'deki 10 kanuncudan da biridir Kadir abim. Vallahi ben de gurur duyuyorum onun yanında olmaktan. İyi ki varsın abicim. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
1: Ah bu şarkıları gözüküyor.
0: Baran'ım bizimle. Baran Koçgil kardeşim. Baran'la böyle bir abi kardeşliğimiz, farklı bir şeyimiz var. Manevi bir yolculuk, bir şeyler var.

0: Ah bu şarkıların gözü kör olsun.
1: Aslında biz müziğin içine doğuyoruz. Benim babam Selanikli, baba tarafım da müzisyen, anne tarafım da daha çok roman kültürü.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru nane ile yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece hüzünlü hissettiği bir yer. People have
1: already been killed. Birlikte hüzünlenir. Birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
4: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
5: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Hoş geldin Derya.
1: Hoş bulduk
0: Derya
1: Emirciğim.
0: Türkan. Benim için çok kıymetli, çok değerli bir müzisyen
1: Çok teşekkür ederim.
0: kardeşimsin.
1: Sen de benim için öylesin.
0: Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun?
1: İyi gidiyor. Biliyorsun Berlin İstanbul arası gidip geliyoruz.
0: Harika. Bizi çok yalnız bırakma ama.
1: Burada konserlerimiz oluyor. Birçok çalışmalarımız oluyor. Devam ediyor yani. Almanya'da da Berlin'de de orada da çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa'da konserler devam ediyor. Onların arasında mektup da okuyoruz.
0: Seni büyük projelerde, güzel yerlerde gördüğüm zaman ben de çok mutlu oluyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Hak eden bir insansın.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Başarıların daim olsun.
1: Sağ olasın.
0: İlk eserimizi seslendirdik. Sen de
1: Evet.
0: bize eşlik ettin.
1: Evet.
0: Tınılarına ve parmaklarına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkada fotoğrafı hatırlıyorsun herhalde.
1: Evet. Bu
0: Bizim
1: fotoğraf.
0: seninle beraber yaptığımız Seyri Ahenk projemizin
1: Evet.
0: kapak
1: Kapak
0: fotoğrafı.
1: fotoğrafı. Çok güzel bir fotoğraf. Aslında çok derin. Arkaya baktığın zaman birçok şeyi görüyorsun. Öndeki imaj ve arkadaki imaj çok farklı. Gerçekten çok güzel.
0: İbrahim hocamıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Evet Derya'cığım, bir eserle devam edelim.
1: Olur.
0: Senin eserlerinden birini mi dinleyeceğiz? Ne çalacaksın bize?
1: Bir Suzin Akzeybek var. Onu yapalım isterseniz
0: Tabii.
1: sevgili arkadaşlarla.
0: Tamam olur. Peki, dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Eline sağlık,
1: Çok
0: ruhuna
1: teşekkür
0: sağlık,
1: ederim.
0: her yerine.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık. Harika
0: Eyüpcan,
1: çaldılar.
0: aradaki dolaşman çok keyifliydi. Nefesine sağlık. Benim arkamda bu insanlar olunca müzik de güzel oluyor.
1: Evet.
0: Yaptığımız iş de güzel oluyor. İşte piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüpcan Açıkpazu ve perküsyonda Barış Cem, Songur
1: Çok
0: bizimle.
1: iyi bir ekip var. Hakikaten ben de çok rahat çaldım.
0: Evet, fark ettik zaten ki ilk kez dinliyorlar onlar da,
1: Evet.
0: baktınız
1: Ama
0: bir.
1: onlar için fark etmiyor. Yani ilk defa da çalsalar hemen çalıyorlar zaten. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz okulda da bunu çok düşünmüşüz. Hocalar da bize çok demiştir. Bir melodiyi çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan ona. O tarafta şanslısın yani. Ekip çok iyi.
0: Öyle yani, ben her zaman söylüyorum, iyi ki onlarla beraber müzik yapıyorum. Onlar da şanslıdır diye düşünüyorum, benle müzik yapıyorlar diye. Deryacığım, o zaman biz sana bir eser çalalım, seslendirelim.
1: Zevkle dinlerim.
0: Aşık Ruhsati'den, daha senden gayrı aşık yok mudur?
1: Baba çok
0: Hep
1: güzel.
0: beraber çalıyoruz arkadaşlar.

0: Ümitciğim ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Sağ ol.
0: Ellerinize sağlık.
1: Ne demek?
0: Çok güzel. Demin konuştuğumuz gibi yani bomba gibi bir ekip var. Çok güzel. Müzik zaten çok güzel. Harika bir türkü. Bir deyiş. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz birlikte yaptığımız albümden çalmayacağız mı?
1: Çalacağız tabii ki.
0: Bir Seyri, tane çalalım.
1: Çalalım. Seyri Ahenk albümümüzden.
0: Evet. Senin ismine...
1: parçanın ismi Ümit.
0: Ümit. Senin besten.
1: Benim bana ait bir beste ama senin tabii eşsiz tınılarınla beraber o parça daha büyüdü.
0: Eyvallah.
1: Dinleyicileri de inşallah umutlandırır, ümitlendirir evet. Diyelim.
0: Hatta klibini bile çekmiştik.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Klibimiz de var. Ümit diye Seyri Ahenk. Seyretmeyenler seyretsin.
0: Evet.
1: Peki çalalım arkadaşlar hep beraber.

0: Eline sağlık Derya.
1: Teşekkür ederim
0: Dostlar,
1: Ümitciğim.
0: elinize sağlık.
1: Senin de gönlüne sağlık. Çok güzel bir müzik. Bunu Amsterdam'da kaydetmiştik. Çok güzel hatıralarımız var.
0: Evet. Çok özel bir albüm benim için.
1: Evet. Martin Fontes piyanoda, Erik van der Westen kontrabasta, Alper
0: Alper
1: Kekeç
0: Kekeç, perküsyonda,
1: perküsyondaydı.
0: sen ve ben. İnanılmaz bir albüm oldu. Benim için de böyle uluslararası bir albüm ilk deneyimimdi. Ve çok keyif aldım.
1: Evet.
0: Eserler bizi çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Yaptığımız müziğe,
1: Evet.
0: ruha.
1: Ya şöyle bir şey oluyor. Müzisyenlerle yeni de tanışsan bir elektrik mi deniyor işte yeni tabir böyle hani şey var ya çekim.
0: Evet.
1: Birbirini çekme. Yani o ben onu duyguların buluşması olarak düşünüyorum. İnsanlar profesyonel de olsalar o duygu buluşması melodiyi müziğe çeviriyor. Güzel bir şey. Martin de, Eric de çok güzel,
0: Özel ve önemli müzik
1: önemli
0: adamları.
1: müzisyenler ama
0: Alper
1: yani
0: de
1: çok
0: öyle.
1: evet Alper zaten hani bizim kardeşimiz çok yani diğerleriyle de çok uzun zamandır tanışıyoruz. Seni yeni tanıdılar. O şeyi hiç unutmuyorum. Ya benim için en güzel anlardan bir tanesi oydu. Çok etkilendiler ve kendi gönüllerini koydular albüme.
0: Sağ
1: Hakikaten
0: olsun.
1: çok çok güzel bir
0: Konserler de
1: çalışma oldu.
0: verdik.
1: Evet,
0: Amsterdam'da, burada
1: evet.
0: İstanbul'da
1: Evet,
0: konserimiz oldu.
1: evet.
0: Yine o projeyi inşallah devam ettiririz,
1: İnşallah
0: yapalım.
1: devam ettirelim.
0: Yapmalıyız.
1: Ozancım da
0: Tabii
1: çok destek verdi.
0: o albümün aranjesi Ozan'a ait aslında. Ozan
1: Evet,
0: Sarıboğa
1: evet.
0: İstanbul'da her şeyi hazırladı bize. Biz gittik orada çaldık.
1: Rahat ettik
0: Ozan'cığım,
1: yani
0: senin de
1: valla.
0: emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. O zaman albümden devam edelim. Bu
1: Olur.
0: sefer senin bir bestenle.
1: Olur. Aslında sözlü Pir Sultan Abdal'ın sözleri var. Ama biz bugün bunu
0: Enstrümantal var.
1: enstrümantal çalacağız.
0: Peki, dinliyoruz. Hadi arkadaşlar.

0: Ruhuna sağlık. Çok
1: Çok
0: güzel
1: teşekkür
0: beste.
1: ederim. Sağ olun. Sizlerin de elinize sağlık, gönlünüze sağlık.
0: O albümde de orada canlı kayıt yaptık.
1: Evet, hep
0: Stüdyoda.
1: beraber
0: Bunları,
1: çaldık.
0: bütün eserleri canlı çalmıştık. Aynı bugün çaldığımız gibi.
1: Vallahi bir şey söyleyeceğim. Açıkçası o konserlerden sonra çok uzun bir zaman çalmamıştık. Ama bu sound da çok güzel.
0: Eyvallah.
1: Yani senin programında olmak ve böyle değerli müzisyen kardeşlerle beraber çalmak çok zevkli.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Hakikaten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum çağırdığın için de.
0: Estağfurullah. Zaten bizim programımızın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama ve senin gibi sazını artık yaşayan bir insan olarak birçok müzisyeni biz burada ağırlamak istiyoruz.
1: Çok güzel
0: Bu
1: olur.
0: insanlarla beraber müzik yapmalarını istiyorum ben.
1: Bence çok zevk alır her gelen müzisyen. Dediğim gibi yine başa dönüyorum. Yani duyguların bir araya gelmesi, bir arada müzik yapma zevki bence çok kıymetli. Artık çok az oluyor maalesef günümüz şartlarında. Ama

0: Yakaladık mı da işte böyle değerlendirmeye çalışıyoruz.
1: Eyvallah.
0: Bize böyle umut ve güzellik katıyor.
1: Çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz
0: teşekkür
1: Derya.
0: ederim. Sağ olasın.
1: 86 yılından beri dostluğumuz,
0: Evet,
1: arkadaşlığımız hiç
0: konservatuvar yıllarından.
1: bozulmadan müzik dostluğumuzla devam etti. İnşallah yine devam eder.
0: İnşallah, inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir şey daha söyleyeceğim. Bence bu da çok önemli. Her zaman olmuyor çünkü gerçekten sound çok rahatlatıcı. Harika bir sound var. Yani ben konserde gibi çalıyorum. Onun için de ayrıca teşekkür ederim.
1: Ne demek? Yani müzisyenler zaten söyleyecek laf yok. Artı ton maestro'muz da Ertan Keser.
0: Aynen, evet.
1: Yani
0: Ertan'ın olması zaten
1: bizim
0: çok
1: programda
0: rahatlatmış.
1: inanın çektiğimiz tüm programlarda A'dan Z'ye kimin emeği geçtiyse konu gelmişken söyleyeyim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
0: Evet. Ya çok konforlu. Çok iyi bir ton master'in eşliğinde çalmak gerçekten çok konforlu. Ayrıca teşekkür ederim. Çok iyi düşünmüşsün.
1: Eyvallah, eyvallah. Tekrar ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ
1: Sağ ol.
0: olasın. Ben teşekkür
1: Sağ ol.
0: ederim.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Efendim çok kıymetli TRT Müzik izleyenleri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Gönül penceremizden nameler sunacağız. Birbirinden güzel eserler var bugün. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın.
1: Yine muhteşem bir program hazırladık sizler için. Bu programı kim hazırladı bizim için? En büyük desteği sağlayan kardeşim Umut Hoşgör. Ve değerli orkestramıza ve Furkan ve Atay'a sonsuz teşekkürler.
0: Evet efendim, biz alkışları duyuyoruz ekranlardan, sizlerden,
1: Gönülden duyuyoruz her
0: gönülden
1: zaman.
0: duyuyoruz. Uşak makamı ile başladık. Hafif hafif sanki yaz geliyor, değil mi? Ayvalar çiçek açtı mı sence? Nasıl durum?
1: Açmaya başladı.
0: Evet.
1: İnşallah soğuk yapıp da o çiçekleri
0: Solmaz.
1: kırmaz. Rabbim lütfetsin de şöyle güzelliklerle devam etsin mevsimimiz
0: Amin
1: inşallah.
0: inşallah. Yine mevsimli ve harika bir uşak şarkı var
1: Bir
0: sırada.
1: Semaat Özden Ses
0: Evet
1: bestesi.
0: efendim. Ne
1: Ölümsüz bir
0: okuyorsun bize?
1: eser. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.
0: Alparslan'ı dinliyoruz efendim.

0: Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Harikasınız. Hiç havayı bozmadan yine Uşak makamında harika bir şarkıyla devam edelim mi?
1: Uşak makam ne demek biliyorsun değil mi?
0: Ne demek?
1: Aşıklar
0: Aşıklar
1: makamı
0: makamı.
1: demek.
0: Tabii ki.
1: Zevkle dinleyeceğiz
0: Çok teşekkür
1: kardeşim.
0: ederim.

bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle canım, söyle canım, ne dersin? Vuslatın başka alem, sen bir ömre mi dersin? Vuslatın başka alem,

0: Eyvallah.
1: Bütün
0: Umut'cum,
1: alkışlar
0: gönlüne sağlık.
1: size. Gönlünüze sağlık. Ne güzeldi. Hem şiir.
0: Nasıl güzel taksim yaparmış benim kardeşim.
1: Vallahi gönlüne sağlık Umut'cum. Senin de ağzına sağlık
0: Çok
1: arkadaşım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ne güzel oldu. Evet efendim. Yine sizlerin istediği bu şarkıyı benden istediniz. Ben de zevkle okuyorum zaten. Rahmetli Gönül Akkor çok okurdu bu şarkıyı. Ben de bir Gönül Akkor hayranı olarak.
0: Ben de bayılırım.
1: Büyük usta.
0: Bayılırım.
1: Yorumlamaya çalışacağım. Dost bildiklerim diyelim mi hep birlikte?
0: Dinleyelim dostum.
1: Teşekkür ederim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık Mevsem'cim.
0: Teşekkür ediyorum efendim. Çok mersi. Evet efendim, programımızın bu bölümünde hep ben Alp'ten bir türkü istiyorum. Aslında siz istiyorsunuz o türküleri.
1: Dinleyicilerimiz de artık alıştılar değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, bu bölümde bir türkü olmasına alıştılar. Benim çok sevdiğim bir türküdür. Sen de çok güzel yorumlayacaksın. Bundan eminim.
1: Evet, Musa Eroğlu'nun bir türküsü.
0: Selam olsun kendisine.
1: Bana ne yazdan, bahardan, bana ne borhandan, kardan. Aşağıdan, yukarıdan yolun sonu görünüyor.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Ah Mehsem.
1: Ah.
0: Ne güzel türküler.
1: Ağlamamak için böyle zor tutuyorum
0: alıp
1: kendimi.
0: Alıp götürüyor insanı
1: evet,
0: değil mi başka diyarlara?
1: Öyle, tam anlamıyla öyle. Efendim hemen hareketleniyorum. Hemen, hiç vakit kaybetmeden.
0: Ben de hemen yerime
1: geçiyorum,
0: zevkle dinliyorum.
1: Harika bir şarkı geliyor. Fırtınalar diyelim hep birlikte. Buyurun efendim. Birlikte okuyalım mı? Hadi beraber.

0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Muhteşem, maşallah muhteşem. Fıkır fıkır kardeşim.
0: Çok teşekkür ederim. Bayılıyorum ben böyle şarkılar okumaya, biliyorsun.
1: Sana da çok yakışıyor.
0: Teşekkür ederim maşallah. Efendim. Alpçim, bir programın daha sonuna geldik.
1: Yine geldik değil mi?
0: Evet, yine geldik.
1: Ben ne diyordum? İki orta, bir sade, bize müsaade efendim. Yayın ve yapımda emeği geçen bütün ekibimize sonsuz teşekkürler. Umut Hoşgör'e, değerli orkestramıza, Furkan ve Atay'a ve sizlere sonsuz teşekkürler. Bir daha görüşünceye dek gönül pencereniz hep açık kalsın.
0: Sağlık, mutluluk, huzur, mucizeler sizinle olsun efendim.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a ısmarladık.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: İşte o yapımlardan biri. Merhaba Gece. İçeriğinde yerli ve yabancı pop müziğe ağırlık verilen programın sunucuları ise Çiğdem Tunç ve Arzu Erdal.

Merhaba Gece dönemin popüler şarkılarını ve müziğin sevilen isimlerini ekrana taşımış. Ayda bir yayınlanan programda mevsimler değişiyor, konuklar değişiyor, seslendirilen şarkılar değişiyor ama Grup Evrim hep orada. Programın bu daimi grubu bazen romantik, bazen hareketli eserler icra ediyor. Kimi zaman konuklara eşlik ediyor grup üyeleri, kimi zaman da sohbetlere.

0: merhaba.
1: Geceye ve sizlere merhaba.
0: Evet, merhaba Gecede. Bu ay sizleri müziğin yanı sıra doğal güzelliklerle de baş başa bırakmak istedik.
1: Ve hemen kameralarım.

0: Alıp İstanbul'un en güzel beldelerinden biri olan Yalova Termal'e geldik.
1: İlk parçamızda programımızın sürekli orkestrası Grup Evrim sizler için seslendirmişti.
0: Hemen ardından Kayahan
1: "Nar talim" dedi.

0: Bir geçen yazın sonrası, sonbahar sancısı, nar tanem.
1: Kayahan yorumcu, söz yazarı ve besteci. 2015'te aramızdan ayrılan sanatçının hayatı hep müzik. Baştan sona, sondan başa. Sesi de şarkıları da zamansızdır Kayahan'ın. Sesi de şarkıları da hep gönüllerde, belleklerde. Nar Tanem'se 1981'de çıkardığı ilk uzun çalarında yer alan şarkılardan.
0: Daha uzuyor nar tanem. Dışarıda sonbahar, gönlümde sonbahar. Göçüyor kuşlar, göçüyor kuşlar. Yanar ateşler dağlarda nar tanem ve senin sevgin gönlümde.
1: Kayahan, Nilüfer'e verdiği şarkılarla tanınır oldu ilkin. Nilüfer'in seslendirdiği Geceler, Kar Taneleri, Esmer Günler gibi Kayahan şarkıları hala dinleniyor, söyleniyor. İsimlerinin hep yan yana anılması bu müzik ortaklığından işte.
0: Bir geçen yazın sonrası, sonbahar sancısı nar tanem. İçimde bitmeyen aşkların yarım kalan şarkısı nar tanem.

Yine çıkarsa da şöhreti 1973 yapımı Dünya Dönüyor adlı plağıyla yakalamış. Kayahan şarkılarını seslendirdiği ilk kasetse Nilüfer 84 adını taşıyor. Erkekler Ağlamaz, Nilüfer'in sözü ve müziği kendine ait ilk şarkısı. Sanatçının 1985'te çıkan Bir Selam Yeter adlı albümünde yer alan şarkı, Türk pop müziğinin klasikleri arasında.

0: Bahardan uzak.
1: Nilüfer ve Kayahan birbirinin müzik kariyerinde epeyce etkin olmuş iki isim. Onları bir arada görmekse ayrı bir mutluluk. Merhaba Gece izleyicilerini mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapmış efendim. İşte Nilüfer ve Kayahan, ikisi de Merhaba Gece'de aynı sahnede.

0: Olmalı, olacak, istiyorum.
1: Dediniz ve bu güzel parçayı bizler için hazırlayıp Merhaba Gece'de seyircilerimize sundunuz. Çok teşekkürler
2: biz
1: size.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Bir şey sormak istiyorum. Bu güzel beraberliği ne zamandır devam ettiriyorsunuz? Devam ettirmeyi düşünüyor musunuz?
0: Ben cevap vereyim.
2: Tabii ki.
0: Ben Nilüfer'i 4'te 5 sene önce gördüm. Düşünceliydi, düşünüyordu. Benimle şarkı söyler misin dedim. Yine düşüneyim dedi. Düşündü ve benimle şarkı söylemeye karar verdi. O zamanlar 2 şarkı yapmıştık. İşte bir tanesi bu seslendirdiğimiz. Sonra ben şarkılar yazdım. Nilüfer söyledi. İşin yalnız şu anda biraz şeyi var.
1: Yeni sözle
0: müzik yazmaya başladı.
3: Çok güzel.
0: Bilmiyorum belki işime son verebilir.
2: Devam edeceğim tabii çünkü Kayahan'ın şarkılarını ben özellikle büyük bir zevkle söylüyorum.
1: Biz de Merhaba Gece'de her özellikle zaman için bu şarkılara yer vermekten mutluluk duyacağız.
4: Burhan Çaçan mı? İyi de Merhaba Gece pop müzik programı değil miydi? Şimdi niye köye gittik? Burhan Çaçan niye folklor ekibinden kaçmış gibi giyinmiş ki? Programları mı karıştırdık acaba? Neyse biz türküyü dinleyelim, birazdan anlarız durumu. Gülen de yar gülen de aklımı baştan aldı yar
5: yüzüme gülen de. Burhan Çaçan'ı dinlediniz. Adamın biri...
3: Her aşktan bir şarkı kaldı dudağımda.
5: Hayrola arkadaşlar?
1: Kamil Sönmez. Kamil Bey ne yapıyorsunuz burada? Merhaba Gece'de Kamil Sönmez bir türküyle katılıyor.
3: Ne oluyor?
1: Müjdeyi verelim mi? Arsun, tanıştırayım yani. Arsun Erdal.
3: Merhaba, Kamil Sönmez.
5: Tamam. Ben sizi çok iyi tanıyorum da yani Merhaba Gece'yle benim ne ilgim var?
1: Kamil Bey, Merhaba Gece çekimleri yapıyoruz ya hani biz burada, ben, Arsun falan.
5: Nerede yapıyorsunuz?
1: Yani burada yapıyoruz. Siz çok güzel zayıfladınız herhalde, yorgun düştünüz, karıştırıyorsunuz. Merhaba Gece'nin çekimleri burada da.
5: Aynı şeyleri ben size söyleyebilir miyim Çiğdem Hanım? İyi misiniz?
1: Kamil Bey rica ederim, yani burada biz Merhaba Gece'nin çekimlerini yapmak için uğraşıp duruyoruz.
5: Peki fazla uzatmayalım. Evet. İsterseniz şöyle bir arkanıza bakar mısınız? Köy dekoru, Turhoy Halk Oyunları Topluluğu, Hale Gür hanımefendi, Burhan Çaçan beyefendi ve Merhaba Gece.
1: Ne yani Kamil Bey? Yani bir tek sunum yaptırmayacak mısınız? Merhaba sizde, bizde, merhaba
5: sizde. Anladım.
1: Size,
5: Merhaba Gece'ye.
1: Oldu gece. Evet.
5: Sunuş yapmak istiyorsunuz.
1: Bir tek sunumumuz kalmıştı, evet, lütfen.
5: Buyurun.
1: Pekala, Zerrin Özer söylüyor.
5: Sizinle başım dertte.

Zerrin Özer'le Merhaba Gece'nin özüne dönüyor ve pop müzikli dakikalarımızı sürdürüyoruz. Şarkıyı biliyorsunuz, pek çok yorumcunun seslendirdiği bir Selami Şahin eseri. Zerrin Özer'in 1985'te çıkardığı Kırmızı adlı albümündeki şarkılardan. Hiç eskimeyecek bir şarkı, hiç eskimeyecek bir sesle buluşmuş. Ne güzel.

Yonca Evcimik. Ne kadar da gençmiş diyeceğiz ama hala öyle. Ne kadar da enerjikmiş diyeceğiz ama enerjisi de hala yerli yerinde. Aynıymış desek o da olmayacak çünkü bu görüntülerde neredeyse çocuk. Biraz izleyelim bakalım.

Yonca Evcimik 1985'in sevilen şarkılarından I Can Lose My Heart Tonight'ı seslendiriyor. Tabii koreografisi kendine ait bu güzel dans eşliğinde. Ne de olsa profesyonel bir dansçı. Konservatuvarda bale eğitimi alan Yonca Evcimik, 1978-90 yılları arasında müzikallerde dansçı ve şarkıcı olarak yer almış, tiyatrolarda oynamış. Çoğumuz onu 90'ların başında çıkardığı ilk albümü Abone ile tanıdık. Meğer albümden önce sıkı bir sahne deneyimi olmuş. Yani öyle hop diye şöhret olunmuyor gençler. Öncesi hep emek, hep çalışma. Eğitim de şart.

Semiha Yankı'yı Seninle Bir Dakika diye başlayan o duygusal şarkıyla tanıdı tüm Türkiye. 1975 Eurovision şarkı yarışmasında bu şarkıyla temsil etmişti Türkiye'yi. Aynı yıl yayınlanan Plan'ın bir yüzünde Seninle Bir Dakika, diğer yüzünde de Mutlu Olmak İstiyorsan adlı bu aranje yer alıyordu.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki ay yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT

türküleriyle bizi anlatan, sazın ve sözün şehri Bişkek. Orta Asya'nın kalbinde, Tanrı dağlarının eteklerinde yükselen her bir ses birer destandır. Bu destan kırgızların dilinde, komuzun tellerinde, bozkırın rüzgarında yankı bulur. Ve şimdi bizi anlatan bu seslerle zamanın ötesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri değerli hocalarımızla birlikteyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde yani bugünkü programımızı üstatlarla çekiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Değerli hocamızla beraberiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz biraz? Neler yapıyorsunuz? Bahseder misiniz
1: öncelikle
0: çalışmalardan?
1: Öncelikle Kırgızistan'ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Estağfurullah, hoş bulduk.
1: Bizi de bu programa dahil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak biz Orta Asya'nın en büyük üniversitesi, en başarılı üniversitelerinden biriyiz. Bu konuda çok mütevazi olamıyoruz ne yazık ki. Burada hem ata topraklarında hizmet ediyoruz, hem Türkiye adına hem Kırgızistan'ımıza Türk kültürünü tanıtıyoruz, yaşatıyoruz öğrencilerimizle beraber.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de duyurmuş olduk buradan, evet. Kırgızistan'ı isteyenler için. Peki sizlerden bir eser istesek, rica etsek hangi eser olur?
2: Şimdi Kırım'dan Çalatım adlı eseri seslendireceğiz.
0: Bizim yönetmenimiz Murat'la da Kırım'ı konuşmuştuk. Çok tevafuk
1: İsabet oldu.
0: İsabet oldu. Buyurun.
1: Evet.

0: Değerli hocam, Manas Üniversitemizden, Güzel Sanatlar Fakültemizden bahsettik. Farklı ülkelerden öğrenciler mevcut malum.
1: Evet.
0: Türk müziğine, Türkiye'ye ilgileri nasıl diye sorsam.
1: Türk müziğine, Türkiye'ye, Türk mutfağına, Türk sinemasına ve dizilere bu bölgelerde oldukça yoğun bir ilgi var. Artık biz iki devlet bir millet olmuşuz gibi bir şey oldu. Yani şu an Kırgızistan'ımızda hiçbir şeyi özlemiyoruz. Türkiye ile ilgili hiçbir şeyi özlemiyoruz derken elimizin
0: Her
1: altında
0: şeyi
1: her şey
0: bulabiliyoruz.
1: mevcut. Evet, çok
0: Evet.
1: şükür her şeyimiz mevcut. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Biz hocalar olarak da çok şanslıyız. Artık Kırgızistan ve Türkiye arasındaki Manas Üniversitesi bizim altın köprü görevi
0: Kendi
1: gören bir
0: şehrimizde,
1: üniversitemiz.
0: kendi
1: Evet. Evet,
0: kasabamızda,
1: evet,
0: kendi
1: evet.
0: ilçemizde
1: Evet,
0: gibiyiz
1: evet.
0: diyorsunuz.
1: Yabancılık çekmiyoruz. Kendi ülkemiz, kendi dilimiz, kendi dinimiz.
0: Evet.
1: Aynıyız yani.
0: Bu arada Tanrı Dağları'ndayız malum. Hava sürekli değişiyor.
1: Oran
0: Bazen
1: şu
0: gök
1: an
0: gürlüyor, bazen yağmur yağıyor, bazen
1: 2000
0: güneş açıyor.
1: 2100
0: Gerçekten
1: metre rakımdayız.
0: 2300 metre
1: 2100
0: rakımdayız.
1: metre.
0: 2100 metre.
1: Evet.
0: Tabii biliyorsunuz bütün bu bölge Türk dünyası artık Türkistan olarak
1: Evet.
0: adlandırılıyor Türkiye'de. Ben bu ismi çok uzun yıllar önce, yaklaşık 15 sene önce kullanmaya başlamıştım konser programlarında.
1: Ne güzel.
0: Ve Türkistan bölgemizdeyiz
1: Nasip oldu.
0: dedikten sonra hocam, güzel Türkistan
1: Buyurun
0: der miyiz? Ne dersiniz?
2: hocam. Deriz hocam.
0: Güzel olur
2: Deriz.
0: değil mi?
2: Evet, güzel
0: Türkistan'da
2: Türkistan.
0: güzel Türkistan.
2: Aynen.
0: Peki buyurun.

0: Hocam malumunuz vurmalı sazlar, işte dutar çektik, dombura çektik. Çok farklı sazlar var. Yaylı sazlarda yine aynı şekilde Türkistan bölgesinde birbirinden güzel sazlar var. Ama enstrüman olarak kanunun daha çok Türkiye akla gelir. Yani farklı ülkelerde tabii ki çalınıyor ama kanunun bizde yeri daha bir farklıdır. Siz de kanun sanatçısınız aynı zamanda. Kanuna bakış nasıl Kırgızistan'da? Hangi enstrümanlar üzerine çalışmalar yapılıyor? Biraz bahseder misiniz?
1: Aslında kanuna Kırgızlar çok yabancı değil. Kanunun zaten doğduğu topraklar buralar.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki. Evet. Yani yazılı kaynaklı elimizde yok. Fakat Türkistan coğrafyasında Farabi'nin bu enstrümanı tasarladığı düşünülüyor akademisyenler tarafından ve hala bu bölgelerde Kırgız müziğinde ve Kazak müziğinde kullanılan kanunun büyük babası dediğimiz cetigen enstrümanı mevcut. Kırgızistan'da da çoğu
0: farklı
1: folklor
0: bir
1: kullanılır.
0: Versiyonu diyebiliriz.
1: Evet, kanunun biraz daha ilkel versiyonu diyebiliriz. Evet. Kanun şu an bütün dünya bizim ülkemizden gidiyor. Türkiye'deki kanun üstadları, çalgı yapımcılar kanunu üretip bütün dünyaya, Arap Adası'na ve Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Makedonya'ya bizden çıkıyor bu enstrüman.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Bir de tabii folklor çalışmaları var. Evet. Çok değerli.
1: Şimdi
0: Manas'ın kızları var değil mi efendim
1: evet,
0: sizde?
1: Evet, üniversitemiz bünyesinde görev alan çok farklı gruplar var. Bunlardan bir tanesi de Manas'ın kızları grubumuz. Bu grubumuz geçtiğimiz ay 24 farklı üniversitenin katılmış olduğu bir yarışmada ikincilik ödülünü de alıp
0: çok iyi.
1: Üniversitemizi
0: İnşallah herhalde yönetmenimiz programımızda onlara da yer verecek diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bu arada Aslanbek, Aslan abiden sonra Aslan Ağa diyorlar ona biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu eser gerçekten çok büyük bir coşku oluşturdu. Yani içerisinde bir coşku barındırıyor. Dombra eseri. Üstadım. Hem enstrümantal yapısı hem sözleri olsun aynı zamanda gerçekten farklı bir coşku barındırıyor bu Dombra şarkısı. Bir de Türk enstrümanlarıyla yani Türkiye'mizin enstrümanlarıyla diyelim seslendirsek ne dersiniz hocam?
2: Çok güzel olur, değişik olur.
0: Peki dinleyelim
2: İnşallah.
0: Sizden buyurunuz.
2: İnşallah.

Çok teşekkür ederim efendim. Eksik olmayın. Alkışlayan elleriniz, yüreğiniz dert görmesin. Çok teşekkürler. Doğudan Sesler programımız ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, efendim hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün her program olduğu üzere yine bizim için son derece keyifli, son derece provaları, son derece güzel geçen yayının da aynı oranda güzel ve keyifli olacağına inandığımız hem sizler için hem ekranları başındaki değerli izleyenlerimiz için bir program hazırladık efendim. İki kıymetli mihmanımız, konuğumuz var bu akşam. İlk konuğumuz bir büyüğümüz, ağabeyimiz, baba yarısı diyelim efendim, ustamız. Gerek radyolardan, gerek televizyonlardan uzun yıllardır sesini her daim büyük bir zevkle, keyifle dinlediğiniz, özellikle o Diyarbakır külliyatına dair icrasıyla, o güzel türkülere ses olmuş bir büyüğümüzü efendim ağırlıyoruz. Alkışlarınız Bedri Aysel için olsun.

0: Alkışlar efendim. Bedri Ayseri büyüğümüz hocamız için hoş geldiniz Emi diyeyim. İzleyenlerimizin ve sizlerin affına sığınarak biz de öyle derler. Emi derler. Emi hoş gelmişsiniz.
1: Şereftir benim için. Şereftir.
0: Benim mukavemle.
1: Ben Emi demen hoşuma gitti. Baban en samimi dostlarımdan, arkadaşlarımdan birisiydi.
0: Allah razı olsun.
1: Mekanı cennet olsun. Cümle bunlar içinde olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Evet.
0: Hoş gelmişsiniz. Sefa gelmişsiniz. Şeref vermişsiniz.
1: Şeref duydum.
0: Çok özlemişiz sizinizi. Ben çok hepinizi, mutlu olduk.
1: Ben hepinizi özlemişim. Oy, hepinizi özlemişim. Evet. Allah'a
0: kurban. Teşekkür ederiz.
1: Canım.
0: Alkışlar efendim, Bedri Ayseri yerine alalım. Hocam buyurun. Evet, ikinci konuğumuz. TRT Ankara Radyosu'ndan bir sanatçı kardeşim, arkadaşım ama sadece sanatçı olmasının yanı sıra Türk halk müziğine farklı anlamda da hizmet veren, hani koltuğun altında birden fazla karpuz bulunduran bir kardeşim, bir emektardır. Yıllar yıldır da böyledir. Efendim, daha fazlasını gelsin, ilk önce türküsünü söylesin, sonrasında sohbete kendi daha güzel izah eder. Alkışlarınız TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Gürsoy Babaoğlu kardeşim için olsun efendim.

0: Teşekkürler efendim. Parayı.
1: Alkışlarınız Gürsoy Babaoğlu için olsun efendim. Gel paşam. Kardeş hoş gelmişsin. Güzel, sefa olsun. Gelmişsin. Sefalar getirmişsin. Ne yetmiş gelmişsin.
0: Var ol abi.
1: Ne var ne yok kardeş?
0: İyi vallahi Tuncay abi çok şükür iyiyiz. Sen de memleketindesin. Programda ben, sana evet. Zaten fazlasıyla yakışmış. Yani oy, bu bölgenin sanatçısısın. Gerçekten programla hem sunucunun ve programı yapan ön plandaki sanatçının uyumu da çok önemli. Gerçekten abi yani bu program için söylüyorum sana. Son derece uyumlu. Doğudan Sesler zaten biliyorsun. Eyvallah. Büyük bir topluluğun. Erzurum evet. Radyosu'nda kurulmuş bir topluluğun ismi. Hem programa yakışmış sen de programa çok yakışmışsın.
1: Çok teşekkür ederim. Ayrılsın. Biz konuklarımızla, orkestramızla
0: ayaklarınıza sağlık efendim. Şeref verdiniz.
1: Yayında, yapımda emeği geçen tüm emek verenlerle.
0: Aynen öyle.
1: Vallahi güzeliz.
0: Eyvallah var olun.
1: Allah nazardan saklasın. Amin, bilmiyorum hani amin. Öyle kendine münhasır denir mi bu oldu mu bilmiyorum ama.
0: Estağfurullah abi.
1: Hele gel.
0: Eyvallah.
1: Bedri abi. Bedri abi. Şimdi kamerada orada Zeki kardeşimiz var. Orada Adem var. Ha burada da Ümit kardeşimiz var. Ümit abimiz var. Dedi ki. Benim Bedri abi güzel resim alabilmem, o yakışıklılığını gösterebilmem için dedi ki, istirham etti. Dedi ki, senden azıcık dedi böyle uzakta olsun. Benim hiç gönlüm el vermiyor, bana yakın olasın, oraya gitmeyesin ama.
2: Ben de onun için bu tarafta oturdum
1: Ümit zaten. Baba öyle istedi, haberin olsun abi. Böyle bir istirhamları var.
2: Evet canım, baş üstüne.
1: Hoş gelmişsiniz, sefa gelmişsiniz. İyi ki gelmişsiniz.
2: Sefa bulduk, şeref duyduk. Bizi davet ettiniz.
1: Ne demek, şeref yardım olduk.
2: Geldiğim andan beri hep böyle güler yüzünüz. Efendim, bizi misafir edişiniz anlatılmayacak, anlatılmayacak şekilde.
1: Estağfurullah.
2: Onun için
1: zevk
2: kendi
1: keyiftir.
2: kendime keyiftir. Söz verdim. Dedim ki her hafta buradayım artık.
1: Oo, tamam. Ne mutlu bize. Biz hep programın sonunda söylüyoruz efendim. Hani klasik ya bizim, bunu saymayız bir daha bekleriz. Vallahi bu iyi oldu, güzel oldu. Her daim başımız üstüne.
2: Şereftir abi. Benim için şereftir. Çünkü TRT deyince zaten akan sular duruyor. Eğer biz bugünlere gelmiş isek TRT'mizin sayesinde gelmişiz.
1: Eyvallah.
2: Minnettarız. İyi eyvallah. Ki TRT'miz var.
1: Eyvallah. Eyvallah abim benim. Kurban olurum emmi. Allah razı olsun. Babam Gürsoy Teller'den kurban olayım. Erzurum soğuk memlekettir ama. Aa,
0: eyvallah. Yok abi iyiyim ben çok şükür.
1: Her
0: ben
1: şey yolunda mı? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun babam?
0: Abi Ankara'da işte senin gibi biliyorsun. Sen İzmir Radyosu'nda hizmetin devam ediyor. Evet. Ben de Ankara Radyosu'ndayım uzun yıllardır. Bir dönem müzik dairesi başkanlığında görevliydim. Daha sonra tekrar radyoya döndüm. İyiyim çok şükür. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Ben eyvallah. De tekrar Bedri abiye ekliyorum abi. Yani TRT Erzurum Bölge Müdürlüğümüze bu programda emeği geçen iç yapımlar koordinatörlüğünde işte Necati abi, Sema, Sibel arkadaş. Eyvallah, bir yapım kardeş. Demeye geçen herkese gerçekten çok güzel ağırlandık. Var olsunlar. Teşekkür ederim.
1: Siz de var olun. Eyvallah. Efendim Gürsoy anons ederken dedim ya koltuğun altında birden fazla karpuz taşıyor. Ben Gürsoy'u bildim bileli Türk Halk Müziği Külliyatı'na dair muazzam bir arşivi vardır. Yani Türkiye'deki o anlamda hem ses kaydı olsun hem yazılı metin olsun o anlamda muazzam bir arşivi var. İşin musiki eserleri sahipleri birliği hele bir anlat sen daha güzel tarif edersen abi, hemen hızlıca bir sen tarif et.
0: Abi benim yani 90 yılların başından beri başlayan bir koleksiyon durumu gelişti. Audiovizüel arşiv deniyor. Hem göze ve hem kulağa arşiv eden, hitap eden arşivlere. Yazılı ve basılı dokümanlar ve aynı zamanda ses kayıtlarını içeren materyallerin.
1: Taş plaklar falan
0: evet,
1: var değil mi?
0: Yani artık yıllar yılı o kadar açtık ya abi artık bununla ilgili Ankara'da evime sığmadığı için birkaç mekan alıp onları oralarda artık muhafaza ediyorum. Sığmıyor. Biraz hastalık ama sevimli bir hastalık.
1: Keyifli hastalık ne demek? Kıymetli yani bir hastalık
0: işte biraz evvel mesela bu okuduğum ilk türküyü Celal Bey'in sesinden ben o taş
1: notasını
0: plaktan yazıp.
1: Notasını sen yazdın.
0: Evet TRT repertuarına ben kazandırmıştım. El ele ver gidek Prutana'yı. O da gene taş plaklardan dinleyip.

0: yazdığım türkülerden bir tanesiydi. Gözden kaçmış birçok türkü var. Onları zaman zaman repertuara kazandırıyorum.
1: Ömrüne bereket olsun.
0: İşte akademik camiadan çok faydalanmak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Arşivimiz herkese sonuna kadar açık. Büyük bir bölümünü dijitale aldım. Kitaplarımda, ses kayıtlarımda ilgili arkadaşların hepsine sonuna kadar açık. Yani kendi
1: emeklerim var olsun babam. Ne diyeyim?
2: Allah canına sağlık
0: versin.
2: Daim
0: var
2: olsun.
0: Olun. Eyvallah.
2: Daim olsun inşallah.
0: Sağ olun.
2: Hocam.
0: Teşekkür ederim.
1: Hocam, Emi kurban olayım. Güzel bir türkü var. Güz mü geldi rengin soluk? Ne tez yaprak diyor döktün ömrüm. Ne ağlarsın boynu bükük?
0: Gözyaşın deryamı.
1: Gözyaşın deryamı gönlüm. Efendim, bizler alkışlarsak, orkestramız da çalarsa keyifle dinleriz. Buyurun canım.

0: Efendim sağ olun, var olun. Rahmetli Celal Güzel Sesi anmadan geçmek olmaz. Geçmek olmaz. Efendim onun için hep onun türkülerini okuyorum. Mesela Ağlamaya Ağlamaya çıktım. Tabii.
1: Celal Güzel Sesi için parantez açmaktan öte koca bir sayfa ayırmak lazım.

0: bir değil birkaç program ayırmak lazım. Üstelik Bedir abi, o anlamda da ben hani sizi dilin döndüğünce anons ederken dedim ya, Diyarbakır Külliyatı, ama Diyarbakır Külliyatı diyorsak da bunun baş aktörü, birinci aktörü, en önemli öznesi Celal Bey'dir. Celal Güzelses'tir. Bizler sizlerden yıllar yıldır keyifle dinlemişiz üstadın türkülerini.
1: Çok canım, doğru
0: İlk,
1: diyorsun
0: o ilk
1: canım.
0: eser de öyle.
1: Tabii Celal Güzel Ses var. Bir de Mükerrem Kemertaş vardı, biliyor musun?
0: Eyvallah. Eyvallah.
1: Ya.
0: Eyvallah.
1: İkisi de nurlar içinde yazsınlar.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Cümlesi.
1: Amin, amin,
0: Cümlesi
1: amin.
0: eksik
1: Onun
0: olmayın.
1: için Celal Bey'den hep okudum. Kerem Kemertaş'tan da okuyacağız.
0: Eyvallah.
1: Evet. Selahattin Alpay diyor ki, ya Bedri abi yeter ya, bu ağlama yer ağlama yeter. Nedir yeter deyince dedik bir değişik bir şey okuyalım. Ömrümü okuduk, bugün böyle
0: Ama
1: olmuş.
0: efendim, türkünün eskimesi, türkünün güncelliğini kaybetmesi gibi bir şey söz konusu değil. Hani türküde bahsedildiği gibi, ağlama yar diyor, ağlama, mavi yazma bağlama, mavi yazma tes solar, ciğerimi dağlama. Bu ifadelerin hiçbiri efendim geçmişte yaşanılası veya yaşanmış bugüne ait değilmiş gibi değil ki. Türkü hem bugüne aittir, yarın içindir. O türküleri yakanlar zaten Anadolu'nun filozofları, o güzel insanlar. Yaşanmışlıklar üzerine kurulmuş cümleler bunlar. Dolayısıyla bugün olduğu kadar geleceği de anlatıyor türküler.
1: Aynen.
0: Dolayısıyla
1: Aynen.
0: ne ağlama yarın veya repertuarımızdaki hiçbir türkü bugün olduğu kadar yarına da aittir, geleceğe de ait olacaktır. Burada şimdi ağlama yarı bir daha okuyalım desek, vallahi diyebilirim ki bütün stüdyo hep beraber okuyabiliriz.
1: Ömrüm olduğu müddetçe okuyacağım.
0: Eyvallah.
1: Ağlama yarım.
0: Emrinize bereket olsun. O ki Celal Bey dedik. Celal Güzel Ses dedik. Ha buradan da torunu Celal abimize de Celal Güzel Ses torunu.
1: Celal Güzel Ses
0: Aynı
1: İzmir'de yaşıyor.
2: Selamlar
1: Değerli
2: gönderiyorum.
1: bir dosttur. Selam
0: Aynen.
1: olsun.
0: Selam olsun. Selamlar, hürmetler olsun. O ki Celal Bey'den bahsettik. Celal Bey'in iki güzel eserinde Gürsoy kardeşimizden dinleyelim mi?
3: Tabii. Seve seve.
2: Eyvallah. Tuğçe abi, ben
0: Can.
2: demin de söylediğim gibi TRT'nin müzik arşivini dijitale alma görevini o ekibi ben yönetmiştim. Yani bütün TRT'nin eski materyallerdeki ses kayıtlarını dijitale almıştık. Orada bir plak dikkatimi çekmişti. 1951 yılında Yurttan Sesler'de Muzaffer Sarısözen'in bir topluluğunun programında Celal Bey 1951 yılında Ankara Radyosu'na gelmiş. Ve Yurttan Sesler'de biliyorsun kayıtların hepsi ince
0: Evet.
2: sazlarladır, ama bu sefer halk müziği sazlarıyla, işte Seyfettin Sırmaz,
0: Evet.
2: Ahmet Yamacı, o dönemin sazları üstadlar çalmışlar. Orada nedense okuduğu türkülerin, mesela Hangi Bağın Babanı Sen Gülüşen'i Maya olarak okumuş, uzun hav olarak.
0: Ağlama yarı da başka sözlerle
2: Başka sözler,
0: okumuş.
2: evet,
0: Tabii.
2: Karanfilem Desteğim.
0: Tabii.
2: Sonra ben o plağı o zamanki müzik dersi başkanımızdan rica etmiştim, Deniz Çakmakoğlu'ndan. Dedim ki, efendim ben bunu yayınlamak istiyorum. Celal Bey'in hiçbir yerde olmayan tek yayını bu ve bir kopya plak. Yarın bir gün başına bir iş gelirse bunlar gider. Ben bunu yayınlamak
0: Eyvallah.
2: istiyorum. Oradan yaklaşık 13-15 eserlik bir CD projesi yaptım. Sonra TRT onu yayınlamıştı.
0: Çok güzel.
2: Orada
0: Emekleme
2: Dağlar
0: sağlıklı.
2: Dağımdır Benim'i işte o 51 yılında okuduğu farklı beyitlerle okumuş. Ben de müsaade edersen o beyitlerle
0: Tevekkeli.
2: okumak
0: Ben de
2: istiyorum.
0: bakıyorum, şeyde notasını yazdım.
2: Evet.
0: Senin okuduğun sözler farklı baba.
2: İşte 51 yılında öyle okuduğu için
0: radyoda orada okumuş,
2: evet,
0: öyle mi?
2: O beyitleri kaybolmasın diye buradan senin
0: Eyvallah.
2: programına seslendim.
0: Emeklerine sağlık olsun.
2: Eyvallah abi,
0: Efendim, alkışlarınız Gürsoy Babaoğlu için.
2: Teşekkürler.
0: Buyurun canlar.

0: güzel güzel babam olun.
1: Teşekkürler, sağ olun. Eyvallah hocam, var olun, sağ olun.
0: Büyük ustanın kabri nur olsun, ruhu şad olsun.
1: Eyvallah.
0: Ya her türküsü, her eseri birbirinden güzel.
1: Tabii.
0: Bedri abi. Yani Celal Bey'in okuduğu, repertuara kazandırdığı eserlere bakılınca bir de ilginçtir. Yörede o kaynak kişiler arasında bir tek Celal Güzelses Bey diye anılır. Evet. Çünkü bir İstanbullu Gazelhan gibi efendim, İstanbullu Gazelhan üslubuyla bir gazel okur. Ve hemen ardından yöresel bir sanatçı gibi yörenin hoyratlarını, mayalarını okur. Bu enteresan bir beceridir. Bu başka bir şeydir. Ruhu şad olsun.
1: Amin. Eyvallah.
0: Birbirinden güzel eserler kazandırmış, imza atmış.
2: Yani ben de bir türkümde boşuna demedim. Celal Bey'in yanık sesi kulaktan.
0: Az sonra dinleyeceğiz
2: Hevser
0: abi.
2: Hevser bahçesinden gelir uzaktan.
0: Ha,
2: layıktır ha. Her şeye.
0: Tabii, evet. Tabii. Şimdi Celal Bey'in çok güzel bir

0: eseri var. Ben okuyacağım ama beraber okuyalım.
1: Nasıl
0: Bülbülün kanadı sarı.
1: Olur
0: mu? Nasıl güzel
2: bir seve. Seve seve beraber.
0: Hep beraber. Hatta abi siz yola revan olun. Gürsoy'la ben de böyle ufak ufak yanı sıra.
2: Hele sen bir gir. Allah büyüktür.
0: Estağfurullah.
2: Hadi.

0: Abi valla Bedri abi sürprizlerle dolu bugün.
1: Yaşlandım artık.
0: Estağfurullah.
2: Biz böyle bir prova yapmadık
0: efendim. Sen yaşlı efendim. Falan değilsin yani, abi.
2: Gayet. Kayda benim okuyacağım şekilde geçmişti. Tamamen böyle irticalen. Doğaçlama bir şey oldu.
0: Abi, yaşlandım diye de Tuncay abi hepimizden daha iyi formla değil mi? Böyle benim bir halıma bak hocam, bir kendine bak. Yani hiç...
3: Ya bir yaş 40'ı geçin ki artık böyle.
0: Tabii 42-43 oldun sen herhalde.
3: Tam 46.
2: 46.
3: Tam 46.
2: Aramızda ömrünüze zaman... bereket olsun değil mi? Kurban olurum.
0: O abi, zaman benden 4 yaş ya? Küçüksün yani abi sen.
3: Belli oldu. Tam belli oldu.
2: Ay kurban olayım.
3: Allah ben... elden ayaktan düşürmesin.
0: Allah ömür versin.
3: Amin. Kimseye muhtaç olmayan olay herkes budur arkadaşlar.
0: Sağlık versin. Tamam.
2: Allah versin. Derler ya eskiler, ağaç gibi ayakta.
0: Eyvallah.
2: Hayatı da.
3: Canım sen
2: efendim. Canım. Son nefesi nasip eylesin.
3: Eyvallah. Allah, ayakta.

0: ağaç
1: Abi.
0: gibi. Bedri abi, az evvel çıkmadan evvel ben dedim ya, şey okuyorum, Sinem beni yandırır. Bir de ne dediniz?
2: Hamaylı boynunda.
0: Hamaylı boynundayım.

0: Benim bir rahmetli amcam vardı, Neşat amca. Hep böyle oturup çalıp söylediğimizde, Bedri bir türkü var bunu oku, Bedri bunu oku, nedir? Hamaylı. Ya diyordum bırak o Neşat amca, Neşat amca. Çok ısrar etti, çok ısrar etti. Bir gün geldim.
1: İyi ki etmiş.
0: İyi ki etmiş. Evet. İyi ki etmiş. Kaydını yaptık, TRT'de ilk o türküyü okudum.
1: Yani Ankara... Bu ilk okuduğunuz eser midir?
0: Evet. Ankara'ya getirdim. Böyle bunu bir dinlediler. Şey vardı, Hüsamettin Subaşı.
1: Evet.
0: Bir de bizim, unuttum, rahmetli oldu. Bodrum'da yaşıyordu. Halk bizi okuyordu.
1: Şey.
2: Recep Kaymak mı?
1: Hayır, Recep abi yaşıyor.
0: Recep yaşıyor.
1: Günhan.
2: Şakir
1: Önen Girhan.
0: Ya Bedri bu türküyü nereden buldun dediler. Dedim belki dalga geçiyor mahsus. Gerçekten ya, çok, bir patladı.
1: Tabii çok güzel bir türkü. Ama bir Bedri Aysel'i eseri.
0: Canım
1: eseri
0: benim
1: bu evet. Tabii. Çok. Yani biz bu eser efendim, ben geldim 55 yaşıma gözüm açmışım. Ben bu eseri Sinem Beni Yandırır ilk okuduğum eser de Bedri abinin eseridir efendim. Kaynak kişilik ettiği. Yani aynen. Celal Bey'den bahsediyoruz ama sizin de dedim ya, yöre külliyatına dair ciddi bir emeğiniz vardır.
0: Allah var etsin.
1: Şeref de var etsin.
0: Layık olmaya çalışıyorum.
1: Estağfurullah. Layık. Şimdi bir başka güzel eser var efendim. Kırklar Dağı'nın düzü. Karanlık.
0: Bu hangisi yeni mi çıktı bu? Sen biliyor musun?
2: Vallahi hocam ilk defa bir muhabbet tadı geçiyor. Ben de duyuyorum.
1: Alkışla belli olur Bedri abi.
0: Buyurun.

0: Türkülerimizin hepsinin bir hikayesi var, bir yaşanmışlığı var. Diyarbakır'da yaşanmış bir olaydan esinlenerek ben derledim bu türkümüzü. Getirdim. Kaynak kişi Celal Sevimli'ydi. Oradan aldım. Evet, TRT'mize getirdik. Ve onun bir filmini de çektik ama...
1: Siz üç film çekmişsiniz Bedri abi. Bir tane de değil.
0: Dördüncü işte Sudan Suzi.
1: Ha bu, o da dördüncü oldu. Dördüncü özür dilerim. Ben üç biliyordum.
0: Dördüncü oldu. Evet.
1: Çok güzel. Ne
0: ondan
1: güzel.
0: Sonra işte bu pandemi falan işin içine girince... yayınlanmadı. Hala böyle hazırda duruyor ama inşallah.
1: İnşallah.
0: Vizyona girecek.
1: İnşallah. Efendim alkışlar Bedri abimiz. Bedri. Bedri abi senin büyüğümüz için olsun. Kardeş. Çağırdım ben o yana. Yer uykudan uyana.
2: Aynen abi.
1: Bir baktı diyor, bir bakmadı. Başı neydi diyor o yana.
2: Gene Tuncay abi, Diyarbakır halk müziğine ve Diyarbakır folklorine çok büyük emekleri geçmiş. Aynı Bedri abi gibi her zaman eli üstümüzde ve çok kıymetli olan İzzet Altınmeşe abimizin de Bedri abi gibi Diyarbakır müziğine çok büyük emekleri var.
1: Efendim.
2: İzzet abinin de buradan ellerinden öpüyoruz. Selam gönderiyorum. Ona ait, onun evet. Kaynaklık ettiği bir türkü. TRT repertuarına da giren bir türkü olduğu için seslendirmek istedim müsaaden olursa.
1: Bu da afırla babam, zevkle. Akşar Gürsoy Baboğlu için efendim.

0: Gürsoy, var olasın Gürsoy. Size nasıl keyifli, nasıl güzel bir türkü.
1: Evet abi, biraz kendi içinde de lirik güzel bir türkü. Ben de severek icra ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Eyvallah, var olasın. Eyvallah.
2: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Bir ceketi

0: Emi çok teşekkür ederim.
1: Şereftir benim için. Sağ ol. Ben sizlere teşekkür ederim ki davet ettiniz beni buralara kadar.
0: Ya ne demek, keyif oldu.
1: Her zaman.
0: Alkışlar Bedra Esen için efendim. Emi çok teşekkür ediyoruz. Sesiniz yüreğiniz var olsun.
1: Ben
0: Yusuf'a
1: sizlere...
0: çok teşekkür ediyoruz.
2: Abi biz teşekkür ederiz.
0: Gönlünüze yüreğinize şey sağlık için olsun. Ayaklarınıza sağlık. Ömrünüze bereket olsun. Senin bunu saymayız. Bir daha bekleriz.
1: İnşallah. Hep birlikte olsun.
2: Her zaman.
0: Efendim sizlere Erzurum'dan seslendik. Evet, Erzurum'a Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan doğudan seslerle. Bir sonraki programımıza değin. Yayında, yapımda emeği geçen herkes adına çok teşekkürler ediyoruz. Gündüz türküler kadar güzel, keyifli olsun diyoruz. Sizlerin de ömrünüze bereket olsun. Çok teşekkürler ediyoruz. Ve helal.

0: Evet, kıymetli TRT Müzik izleyenleri, hepiniz hoş geldiniz. Biz sizi ağırlamaktan mutluyuz. Umarım siz de bizi ağırlamaktan mutlu olursunuz.
1: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz. Çok güzel bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Sevgili Deniz Sekin'in söz ve müziğini yazdığı Sahici şarkısıyla.
2: Sahici bir şarkı.
1: Gerçekten sahici bir şarkı.
2: Çünkü Deniz hepimizin çok iyi arkadaşı, dostu ve tam bir müzisyen dostu, solisttir. Kendi de müzisyen gibi hissettiği içindir belki.
1: Çok da duyguludur.
2: Çok da duyguludur. Kalbi tertemizdir ve biz Deniz'le beraber sahnelerde yaptık ve ortak çalışmalarımız da devam edecek bundan sonra da. O bizim bir tanemiz. Sevgili Deniz Seke'ye de buradan selam ederiz. Çok güzel bir şarkıydı gerçekten. Müthişti. Şimdi gözüm ilişiyor şarkıya. Özer Şenay'ın bir eserini yapacağız. Özer Şenay da aynı Adnan Ergil gibi özel melodilerin, özel nüansların adamıdır. Gerçekten biz müzisyenler, enstrümanistler böyle bir Adnan Ergil, Özer Şenay şarkısına denk geldiğimizde daha bir başka, daha bir keyifli çalarız. Çünkü enstrümanın artiküler yapısına da çok uygundur yazdıkları eserler. Çok iyi müzisyenler çünkü. O yüzden Özer Baba'dan şimdi bir Arap saçı diyeceğiz. Erkin Kore'yi de şarkıdan sonra konuşuruz. Haydi bakalım.
0: Buyurun.

0: Elinize sağlık.
1: Şükür Arap saçını döndürmeden şarkıyı bitirdik. Güzel oldu arkadaşlar. Elinize, emeğinize sağlık. Şükür, sağ tam da Erkin Baba diyorduk.
2: Evet. Çok güzel bir enerjiyle çıktık. Tam Erkin Baba'ya yakışan bir şekilde.
1: Değil mi? Erkin Baba deyince akla ilk gelen şey benim enerji.
2: Kesinlikle.
1: Enerji, sinerji.
2: Farklı kişiliği, farklı tarzı.
1: Değil mi? Bir de Anadolu rock dediğimiz zaman Erkin Koray çok enteresan bir yer tutuyor. Hatta bildiğim kadarıyla Türkiye ilk elektro gitarı getirip de ilk elektro gitarı kullanan da Erkin Koray. Doğru mu biliyorum?
2: Evet. Ben de öyle biliyorum yani.
1: Tabii bir hani Arap Yarımadası'ndan etkilendiği melodilerle beraber Anadolu'nun içindeki melodiler, tanıdık melodileri bambaşka bir şekilde ele alma konusunda da ilklerden bir tanesi.
2: Kesinlikle. Yani
1: unuttuğumuz birileri vardır muhakkak, hani bir külliyat var ortada. Hani ismini ilk defa duyduğum bazı insanlar oluyor zaman içerisinde. Onları da ayıp etmeden Erkin Baba'ya da buradan
2: rahmet olsun.
1: O zaman haydi bakalım.
0: Devam edelim efendim. Seni yazdım diyeceğiz.
1: Hasan Bağlan.
0: Sözleri Hasan Bağlan tabii ki. Müziği de Burhan Bayar'a. Burhan abiye de selam olsun.
1: Burhan abi, seviyoruz seni. Hadi o zaman şey yapalım. Eseri bir, evet, icra edelim.

0: Evet arkadaşlar, ben şarkı söylemeyi artık bırakıyorum bundan sonra hayatımda. Hiç şarkı söylemeyeceğim. Hep siz söyleyin ne olur. Şimdi Eurovision'da yarışmış bir şarkımız. Bir de enteresan bak, Mahmut Kemal Evcioğlu sözü ve Hikmet Münir Evcioğlu.
1: Bir dakikaya sığdırılmaya çalışan bir aşkı anlatan şarkı.
0: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım.
1: Seninle bir dakika diyelim.

0: Vallahi yoktu. O kadar çok güzel seninle bir dakika dedin ki seninle böyle dakikalar böyle devam etsin.
1: Bir dakikanın kıymetini bilen, bir ömür seven kalplere gelsin o zaman.
2: Vay.
0: Bak bak, grubun en melankoliğinden güzel cümleler. Şimdi bir sonraki eserin bir adını koyalım ilk önce Muratçığım.
2: Peki, camdan kalpleyeceğim.
0: Şarkının öncesinde de sevgili Günay Çoban,
2: evet,
0: bu arada benim ortak eserlerde yaptığım, beraber çalıştığımız çok tatlı, dünya tatlısı bir adamdır. Tanışmanızı çok isterim, tanıştıracağım sizi de. Ve söz yazarı o, bestecisi de Fabio Taşer. Fabio ile bizim de çok uzun senelerdir dostumuz var. Funda Arar'ın eşi desem oradan daha çok bilirsin. Yani müzisyenler gerçi Fabio Taşer'i biliyor ama hani bilmeyenler için söylüyorum. Fabio de çok kıymetli, gerçekten çok güzel eserler verdi. Çok muhteşem aranjeleri var, iyi de bir aranjördür. Ve benim de çok eski, kadim dostum, onun stüdyosunda da çok iş yapmadık yani. Stüdyosunun kapılarını da vakti zamanında açmıştı bize sonuna kadar. Fabio'cuğum ve Günay'cığım, sizlere de gelsin o zaman bu şarkı.
2: Evet.
0: Haydi bakalım.

0: Yani Muratçığım ağzına sağlık. O kadar güzel şey yaptık ki hani insan kulakları dışında böyle arılar, böcekler falan da etkilendi diye düşünüyoruz. Şarkının bir yerinde de arı böyle seninle beraber harika oldu bence.
1: Teşekkür ederim. Siz harikasınız.
0: Estağfurullah. Bu arada sevgili Funda da bizim konservatuvardan arkadaşımız tabii ki. Aynı dönemiz.
2: Şaşırmadık.
1: Şaşırmadık.
0: Sevgili Funda'nın şöyle bir özelliği vardı. Okulda herkes de tabii üniversite zamanı 20'li yaşlardayız. İşte böyle hani zaman zaman cıvıklaşabiliyoruz. Ha ne haber gibi böyle. O yaşların normalidir bu. Bir şekilde Funda'ya geldiği zaman insanların böyle bir şey hali vardı. Merhaba nasılsınız ya da nasılsın? En fazla bu kadar. Öyle bir duruşu ve öyle asil bir hali vardı ki gidip de böyle cıvıklık yapamazdınız Funda'ya. Ha, kimseyi de bozduğunu da görmedik bu arada. O direkt duruşla ve kendisiyle alakalı ta böyle 20'li yaşlardan beri Funda hep o duruştaydı. Ve ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Sevgili Füsun'la Dalca ile o zaman çok iyi arkadaştı. Kaç sene geçti hala sürekli görüşüyorlar. O arkadaşlarını terk etmediyse kişi o benim için müthiş birisi dedirtebiliyor. Funda da çok sevdiğimiz gerçekten öyle olan bir dostumuz. Seviyoruz kendisini. Buradan da Funda'ya da selam edelim. Onun icrasıyla selam neticede tanındı.
2: Bugün seyircilerimizin biraz gönlünü kor ediyoruz sanırım. Sıradaki parça da biraz
0: yangın yeri.
2: Onunla yangın
1: bildiğin gibi. Yangın yeri. Aynen, yeri evet. Yine sevdiği bir yere geldik ama şimdi yine
0: Ferdi Baba'ya geldik.
1: Tabii.
0: Ferdi Baba'yı okuruz, severiz.
1: Severiz, okuruz.
0: Ferdi Tayfur'un şöyle çok güzel eserleri var. Hepsi birbirinden güzel tabii. Ama bu eseri niyeyse bir ortak noktamız gibi oldu. Son dönemlerde sevgili Ahmet Kural da bu eseri böyle yaptı işte kullanarak. O da böyle bir daha öne çıkardı. Teşekkür ediyoruz tekrar gündeme gelmesine yardımcı olduğu için. İçim yanar diyelim mi?
1: Diyelim. Bugün bayağı bir yandık. İçim yanar diyelim.
0: Biraz daha yanalım.
1: Biraz daha yanalım.

Bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet, seni bıraktım. Çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizim ikisi de biraz o hesap. Evet, ayrıldık. Çünkü ayrılmalıydık. Daha fazla yıpranmadan, duygular siyaha boyanmadan ayrılmalıydık. Kolay mı sanıyorsun ayrılmak? Sensizliği seçmek, acıların dibine düşmek. Hiç kolay değil, hiç kolay olmadı. Ama sonrasında Sabahattin Ali'nin bir sözü karşıma çıkınca demiş ki Sabahattin Ali, İstese uğruna canımı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden, bu yüzden, bu yüzden, her şey bu yüzden.

0: İçimiz yandı gerçekten.
1: Ben de böyle kendimce arada bir dize bıraktım.
2: Evet. Güzel oldu abi. Ağzına yüreğine sağlık. Bu kıymetli eser içinde tabii ki Ferdi Tayfur'a, Ferdi Baba'ya da rahmet olsun ya. Vallahi. Söylemeden geçemeyeceğim.
1: Ferdi Baba hala yaşıyor ya bence.
2: Değil mi?
1: Bence yaşıyor.
2: Şarkıya geçelim mi?
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Efendim şimdi sözüme müziği Yusuf Nalkesen'e ait kıymetli bir eser okuyacağız. İcra etmeye çalışacağız. Kapın her çalındıkça diyeceğiz efendim.

0: Evet, Yusuf Nalkesi'nin gerçekten harika bir eseriydi. Evet. Tabii şöyle, eserin gerçek kimliği tabii başka bir yerde. Biz kendimizce yorumladık. Kapılar çalındıkçadan sonra şimdi bir gene günün sonuna geldik galiba.
1: Günün sonuna geldik. Evet. Günün sonuna gelmişken de bu kadar kalpleri kor ettikten ve ateşe attıktan sonra bir serpelim bence artık.
0: Hadi bakalım.
2: Ama yine yanayım.
1: Tamam, okey. Ama güzel yanalım.
2: Güzel yanalım. Bu sefer güzel yanalım.
0: Haftaya tekrar Aşk ve Ötesi programında sizlerle beraber olacağız. Sadece şimdilik hoşça kalın.

Hareketi konuklar, hoş geldiniz. Sizin için gönülden gönüle diyerek yola çıktığımız bu yolculukta sadece gönlünüze talibiz, bunu bilin. Sizleri çok seviyoruz. Telefonlarınızı bekliyor ve size hizmet etmeyi görev atfediyoruz. Buyurun.

0: da böyle bitirdik. Sayın yönetmenim nedir durumlar? Biz kaptırdık gidiyoruz ama. Evet. Sevgili konuklar, biz başta hoş geldin dedik size. Ama böyle müziğin kargaşası içinde duyulmamış olabiliyorsa, öyle bir duruma, öyle bir ihtimale pabuç bırakmamak için tekrar ekranları başınıza hoş geldiniz. Türkiye'mizin göz bebeği, ülkemizin göz bebeği TRT'nin bu mükemmel ekranından, bu güzel ekranından program yapmak, sizlere hitap etmek benim için bir onur. Bektaş nerede ya?
1: Buradayım.
0: Özledim Bektaş'ı ya.
1: Abi ben de özledim. Kaptırdın gittin sen.
0: Ya Bektaş sorma ya. Şarkılara bir girdim. İşte ben de plan yok ya. Plan olmayınca ayağım.

0: Nerede olmuyor ya? Ayar da yok bende.
1: Abi bir şey söyleyeyim mi? Ama inanılmaz kaptırdın. Ben arkada çok eğleniyordum yani.
0: Gerçekten bilmiyorum ama böyle plan yapmayınca anladım efendim. Plan yapmayınca plan yoksa ayar da olmuyor bazen. Telefonumuz da varmış efendim. Kim arıyor? Ata Bey arıyor bizi. Ata Bey. Ata Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Metin abim. Nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim sevgili Atacığım. Sen nasılsın?
2: Teşekkür ederim abicim. Sağ olasın. Ağzına yüreğine sağlık abim.
0: Vallahi açtık böyle bir ayar, böyle bir ayarsızız diyorduk. Böyle bir ara da vermedik. Aslında ilk şarkıdan sonra böyle bir ara verip bir merhaba demek gerekiyordu ama duygular böyle akınca durdurmamak da lazım ya. Değil mi?
2: Çok haklısın abi. Çok doğru söylüyorsun. Senden bir isteğim olacak benim.
0: Sitem. Atacığım söyle bakalım.
2: Sitem abim, Sitem.
0: Ama Atay,
2: okur musun
0: bu,
2: bizim
0: bu
2: için?
0: Şarkıyı her programda hep istiyorsunuz. Her programda söyleyince de ezbere düşüyorum. Hadi gel onun yerine başka bir şey iste ne olursun.
2: Daha başka bir şey
0: da söyledik ya vallahi bak. Yemin ettirme bana burada boşuna ne olursun. Başka bir ihtimal var mı?
2: Var tabii ki abi. Şöyle yapalım. Benim adım Metin okur musun abi? Çok eskilere gideceğiz o zaman.
0: Okuruz ya okuruz. Baksana bir laminöre gelseniz. 2-4'lik basit bir melodi söyleyeceğim. Uşak gibi göstersene. Dur önce şeyle. Bektaş ne haber? Abi. Gel. Ne haber Bektaş?
1: İyiyim abi sen nasılsın? Abi çok şıksın bugün.
0: Gerçekten mi?
1: Evet,
0: artık
1: abi.
0: Böyle giyineceğim ya. Kravat falan böyle programlarda yok. Biraz daha samimi olmak lazım.
1: Gerçekten.
0: Bilmiyorum duygu dünyam böyle diyor. Etrafım da böyle diyor. Yakınlarım da böyle diyor. Muhtemelen sizler de. Sen iyi misin Bektaş?
1: Ben iyiyim abi. Gayet iyiyim.
0: Atacığım teşekkürler. Olsun. Şimdi söyleyeceğim şarkıyı. Var mı böyle bir şey? Söyleyeceğim bir şey, soracağım bir şey var mı? Sen ya söylersin ya sorarsın. Buyur.
1: Bu sefer sormayacağım. Sadece kıyafetin çok güzelmiş abi. Ben de kendime böyle bir şey alacağım. Çok
0: bir daha söyle.
1: Kıyafetin çok güzelmiş. Ben de böyle bir şey alacağım kendime.
0: Bir dakika. Bu kıyafeti çok mu beğendin?
1: Evet abi.
0: Tamam. Benim şimdi arkadaşlarım duyuyor. Bektaş'a bu kıyafetin aynısını hediye alın. Tamam söz veriyorum. Söz.
1: Tamam teşekkür
0: aynı
1: ederim.
0: Aynı bedenini söyle.
1: Tamam.
0: Ne demek oğlum?
1: Tamam abi.
0: Bu olacağını bilsem içeride soyunduğumda sana vereceğim bunları.
1: Abi tamam, şey.

0: Bittik. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi efendim bir telefonumuz daha var mıydı Sayın Yönetmen?
1: Abi konuğumuzu alalım.
0: Tamam peki. Hadi bakalım Bektaş.
1: Evet, konuğumuz geliyor o zaman.
0: Konuğumuz Mehmet
1: Yönetmen. Mehmet Çelik.
0: Haydi bakalım. Mehmet hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
0: Ne haber Mehmet?
2: Abi senin yanında o kadar çok heyecanlıyım ki. Bak
0: yapma,
2: sen az önce
0: şey
2: ne dedin?
0: Heyecan yapma ne olur.
2: Yok yok.
0: Senin bir arkadaşın var mı?
2: Bak. Benim çok arkadaşım var abi.
0: Tamam bir tane, sadece bir tane bile vardır değil
2: tabii,
0: mi?
2: Tabii tabii.
0: Onun yanında nasılsan benim yanımda öyle ol. Kimse bırak ben heyecanlanayım ya.
2: Allah
0: sen
2: razı olsun.
0: Sen deli misin arkadaş ya?
2: Bak şimdi bırak ben sana şey söyleyeyim. Dedin ya 92 yılından şarkım var. Ben 92 doğumluyum.
0: Ay şimdi beni vurdun. Yerle bir ettin. Hatta ben gitsem mi acaba burada?
2: Ama arkadaş, şöyle bak şimdi senin gibi bir efsanenin yanında olmak
0: dede
2: benim
0: de
2: için.
0: Bana, dede bana.
2: Estağfurullah
0: dede
2: abi. Bana. Estağfurullah öyle şey mi olur? Baş tacısın sen.
0: Konuyu değiştirsek mi acaba?
2: Tabii abi. Tabii.
0: Bektaş. Oğlum bu ne bir dakika. Transparan mı lan bu? Nasıl bir şey? Abi, delikli bir şey mi bu ya?
2: Gömlek abi. Gömlek abi.
0: Çok güzel bir şey ha.
2: Yani biz rapçiler biraz başka giymeyi seviyoruz biliyorsun.
0: Ben bunu giysem mesela bana olmaz değil mi?
2: Sana her şey yakışır abi öyle
0: yok,
2: bir şey.
0: Yok vallahi şaka yapmıyorum. Bunu ben giysem olur mu bana?
2: Vallahi olur.
1: Abi olur.
0: Lan
1: olur
0: bundan olur. Alak bana bir tane.
1: Alalım.
2: Hemen ha, hemen çıkışta bırakayım abi.
0: Yok yok şaka. Vallahi. Bak sana yakışan senindir.
2: Allah olur. Razı olsun.
0: Ben Bektaş'la biz anlaştık. Göz göze anlaştık.
1: Aynen.
2: Başladık.
0: Neler yapıyorsun Mehmet?
2: Abi ben müzikle uğraşıyorum çocukluğumdan beri. Ben çok erken yaşta babamı kaybettim abi. Bir şekilde müzik hayatıma girdi.
0: İnsanın sevdikleri ölmez.
2: Çok
0: sadece
2: doğru.
0: Boyut
2: çok
0: değiştirir.
2: Doğru.
0: Bak benim annem de gitti. Yok burada yanımda ama şu anda buralarda bir yerde seyrediyor beni.
2: Şu an
0: arkadaşlar şunu unutmayın. İnsanın sevdikleri ölmez. Sevmedikleri ölür. Sevmediklerimiz de ölsün zaten. Boşver ya. Evet. Devam et.
2: İşte çok erken yaşta 5 yaşındaydım. Bir şekilde müzik girdi hayatıma. Ve işte beraber müzik yaptığım arkadaşlarım var. Onlar benim ailemin birer ferdi. Müzik de ailemin, ya. Yani evet. Müzik de ailem. Benim için böyle.
0: Bir gün oferlerle de ağırlayalım seni.
2: Buradalar zaten şu an izliyorlar bizi.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii tabii. Stüdyomuzda hepsi
0: ay
2: buradalar.
0: Ay maşallah. O zaman bütün oferlere tek tek öpücüklerimi gönderiyorum. Onları çok seviyorum. Bir aile olmak sadece aynı anadan, aynı babadan doğmakla ilgili değil bence.
2: Kesinlikle.
0: İnsanın sevdikleriyle, çok güvendikleriyle, bir gönül bağı kurduklarıyla da aile olabilir. Allah öyle insanları hepimize nasip etsin.
2: Amin abi inşallah.
0: Küçükken değil de böyle genç yaşlarımda 18-20 yaşlarında sokağa çıkarken annem bana derdi ki buraya evladım, annem Arnavut kadını tabii şiveli. Buraya evladım Allah hepinizi iyi insanlarla karşılaştırsın bre derdi.
2: Ne güzel
0: dua. O zaman derdim ki annem ne diyor ki ya? Kötü insan da mı var ya derdim ben. Ama yaş tabii kemal ermeye başladıkça annemin o duasının ne kadar kıymetli bir dua olduğunu öğrenince ben de diyorum ki Allah hepinizi iyi insanlarla karşılaştırsın.
2: Amin abi.
0: Biyolojik abi. Aile olmak değil, duygudan duyguya aile olmak da mühimdir. Kalpten kalbe aile olmak da mühim değil, mühimdir. Biyolojik ailelik bazen geride kalabiliyor gerçekten dostluklara rağmen. Doğru mu? Bilmiyorum.
2: Çok doğru söylüyorsun
0: peki,
2: abi.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bize anlat. Ne yapacağız?
2: Abi 2025 için çok güzel bir klip hazırladım. Ateş diye bir şarkım var.
0: Hadi onu yapalım
2: nasip
0: mı?
2: Nasip oldu burada söyleyeceğim inşallah.
0: Söyleyelim Ateş mi?
2: Evet.
0: Hadi Ateş'le yanalım. Buyur.
2: Hadi bakalım.
0: Geç buyur kardeşim. Sahne senin.
2: Teşekkürler.

0: Nasıl? Nasıl abi?
1: Ya çok kısaydı ve çok çabuk bitti ya.
0: Ben böyle işte kemanları, dul
1: Bir
0: ezgileri
1: şey
0: çok
1: söyleyeyim mi?
0: seviyorum.
1: O kadar kaptırmışım ki kendimi. Ya bir daha olsa bir daha

0: mı yapsak ya yönetmenim? Dur başka bir şey yapalım. Dur. Mikrofonu getir. Ben bir şarkımı söylesem böyle yarımca.
1: Tabii ki
0: sen
1: abi.
0: Sen üstüne bir şey yapar mısın?
1: Tabii ki. Seve seve.
0: Gel onu buraya diyorum. Gel. Mikrofonu getirmek taş. Gel. Arkadaşlar masalı biliyorsunuz. Masalı çalacağız. Beni takip edin orkestram. Ama kardeşimin o söylemlerini bastırmayacak şekilde göz teması kurun onunla. Dur bakalım. Eyvah. Dur ya. Çok güzel olacak. Allah. Bak nerelere gel. Nereden? Si majördeyiz. Evet. Vay. Hazır mısın? Evet.
1: Senin için her zaman abi.
0: Allah. Ne yapacağız şimdi biz? Ben söyleyeceğim. Sen rap yapacak mısın üstüne bunu?
1: Tabii ki.
0: Açalım modu Esvet'im. Benim Esvet kardeşim. Esvet'im dostum.

0: Ya Mehmet var ya, çok acayip renk kattın ya.
1: Abi öyle bir onur duyuyorum ki şu an, anlatamam sana.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim, ben de öyle bir heyecan duyuyorum ki şu an, ben de onu anlatamam sana.
1: Baş tacısın abi, Allah razı
0: çok olsun. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim abi.
0: Aslanım benim. Aslanım benim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Valla gönülden alkışlıyorum ya seni.
1: Çok sağ olun abi.
0: Bu doğaçlama iyi oldu ama değil mi? He?
2: Bravo abi.
0: Değil mi? Şefim ne diyorsun?
2: Abi çok güzel oldu. Sabahtan beri karar vermediniz.
0: Sağ olsun ama müthiş. Müthişti. Çok teşekkür ediyorum Mehmet.
1: Ne mutlu abi bana. Evet, cümleten iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Senin o güzel ailene yani dostlarına da selamlar. Sağ ol. Sağ ol. Hemen alalım. Kimle konuşacağız? Telefonumuzu alalım. Emel Hanım.
3: İyi akşamlar efendim.
0: İyi akşamlar sevgili Emel Hanımcığım, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Boğazı'nın en güzel yeri Kanlıca'dan selamlar olsun
0: Kanlıca,
3: sizlere.
0: Ah Kanlıca, ah Kanlıca.
3: Aynen.
0: Gerçekten çok güzel bir yerdir. Yoğurdu da çok iyidir ama manzarası, evet. Manzarası bir tık daha iyi galiba değil mi?
3: Her şey çok güzel.
0: Düşünsene benim hiç alakam olmayan bir şeyin çok iyi olduğunu söylüyorum. Yani manzarayı. Peki hoş geldiniz. Ne yapalım sizin için? Nasılsınız? İyi misiniz?
3: Vallahi benim isteğim bir şarkı var. Saçlarımda aklar

0: Ya sizden dinleyelim.
1: Siz
0: Çok teşekkür
1: varken
0: ederim.
1: Bize gerek var mı? Kendi pişir kendi ye gibi oldu ya. Vallahi bak. Emel Hanım bir şey söyleyeyim mi? Vallahi de billahi de bak ekranları başındaki herkes de bunu hissetmiştir. Vallahi çok güzel söyledin. Ya şefim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Peki bunu nasılsa söylediniz ya. Kullandınız bunu. Var mı başka bir şey? Bunu mu istiyorsunuz?
0: Vallahi illa? Var mı başka bir şey? Olmaz mı ya? Nasıl olmasın?
1: Tamam. Ne yapalım Sezenciğim? Zamanda...
0: Tamam o zaman
1: yok.
0: Karanlık çökünce
1: gel abi gel la majör buyurun. Evet kasmayın ama resimleri yakalım, mektupları yıkalım. Şey yapalım mı bunu sayın yönetmenim? Böyle ışıklarla yapalım mı? Hadi yapıyoruz. Gel bak ne yapacağız. Hayır dur. Önce böyle sonra orkestrayla yapacağız. Bak bu bir bölümümüz var sevgili izleyiciler. Hani Işıkları değişik organize ediyor sevgili yönetmenim. Duygusal bir tema oluyor filan. Bu ışıklar benim hep böyle derdim verdim oldu ama inanıyoruz da. Bir romantizm de katıyor. Ben minik la majörde kalalım. Sadece klavye, keman ve ben en sonunda coşku. Nerede? Kalabiliriz.

Efendim, bizi izlediğiniz için, bize kalpten kalbe destek olduğunuz için, gönül verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Seviyorum sizi.

Her fikir bir adım, her adım bir değişim. Next TRT 2026 alanında öncü genç uzmanları 9 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getiriyor. Geleceğe yön veren genç liderler, dönüştürücü sanat, güçlendirici teknoloji, sosyal dayanıklılık ve iklim adaleti gibi birçok meseleyi konuşmak için Next TRT 2026'da buluşuyor. Genç zihinler, güçlü fikirler, gerçek değişim. Hamle sırası sende. Hemen kayıt ol. Next.trt.net.tr.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: 5 Mayıs 30 Haziran arasında BİM'de Ülker Çoko Prens atıştırmalık 19 lira 75 kuruş yerine 10 lira.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Arslanca Enerji'nin sunduğu Sinan'la Sahne'de başlıyor.

Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamı daha Sinan'la sahnede. Şartlı şarkısı çeyrek milyar olmuş. Ne ara olmuş bilmiyorum yani. Sosyal medya platformları 250 milyonu geçen şarkılardan biri. Bu şarkı çok önemli bir şarkı benim için. Çünkü kariyerimizin dönüm noktalarından biriydi. 2017 galiba. 17 mi 18 mi öyle bir şey. Bu şarkıyı yazdığımda da çok mutlu olmuştum sonraki tepkilerden. Onu da açalım dedik. Bayağıdır yapmıyoruz bu şarkıyı. Sahnede böyle bir 50 bin kişi, 100 bin kişi bunu hep beraber söylüyor benim konserlerde. O yüzden çok mutluyum bu şarkıdan dolayı. Sinan da sahnede bu hafta, yine geçen hafta çok güzel mesajlar. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler, arkamızdan koşan kardeşlerimiz, hep beraber Sinan sahnedeyi yaşadık. Türkiye müzik ekranlarının en çok izlenen müzik programı ve en çok izlenen müzik kanalı, her yerde yayını olan tek müzik kanalı TRT Müzik Ekranları'na hoş geldiniz. Şimdi bugün çok değerli bir konuğum var. Ben onunla uzun zamandır, Enes bana, Enes Yolcu'nun da arkadaşı, ablası ve ben de hep duyarım adını ve bugüne nasipmiş onu konuk alabilmek. Bağlaması da burada. Bugün gerçekten çok sesi açmanız gereken bir gün. Çünkü çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Değişik şarkılar da seçmiş bugün pop repertuarından ama onu o yapan şarkılardan da var bugün mutlaka. Onları da dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel bir program olacak. Bu pazar ekranlarında müzikle dolu olacak. Bayanlar, baylar, şimdi uzun lafın kısası, Sinan'la sahnede Yudum.

0: Yudum Hanım hoş geldiniz.
1: Ellerinize sağlık. Cansın Sinan çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Harikasın.
0: Çok güzel bir açılış oldu işte. Aynen. Gördüğünüz gibi. Çünkü ya başka bir şarkıyla başlayacaktık dedim olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada meşhur, çok meşhur bir şarkı bu. Yudum yudum yapanlardan olabilir mi bu?
1: Kesinlikle.
0: İçinde
1: öyle.
0: Yudum lafı geçiyor bu arada.
1: Ya bir yudum. Evet öyle geçiyor. Yaptığım eserlerin içinde beste olarak söz ve müziği bana ait. Hani bir Karadeniz aşığı olarak ben normalde Ardahanlıyım.
0: Ardahan.
1: Evet,
0: ha, yine Enes'e yakın.
1: Evet Enes'im o benim canım.
0: Kars komşu.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Karadeniz'e karşı hep böyle bir sempatim oldu konservatuar yıllarımda.
0: Benim de var ya. Benim de hep en sevdiğim evet. bölge olarak söylerim hep.
1: Gerçekten.
0: Orada çok büyük konserler yaptık. Ve hani hep şey... birkaç tane şarkım da var Karadeniz yöresine ait gibi olan. İşte Simsiyahım, Farkım Yok Hiç Geceden
1: evet,
0: veya
1: evet,
0: Ekin Uzunlar diye bir kardeşim var. Ona geliyorum yar. Şimdi bir tane Resul Dündar'la yapacağız falan. Yani benim de var o sempatim demek istiyorum kısacası.
1: Kesinlikle.
0: Çok da güzel bir duygu olmuş. Böyle ama Karadeniz şivesi kullanmadan söylediniz. İçinde hiç.
1: Bazı eserlerde hatta konservatuarda hocamı aramıştım. Buradan selamlar, saygılar, kıymetli
0: saygılar.
1: Hocam ama... Hocam dedim Karadenizliydi o Mustafa Demirkaya. Ya dedim ben hani sözlerde hani sonuçta bir Ardahanlıyım ama hani okurken ufak tefek böyle o şiveyi yapmak istiyorum. Sağ olsun o da dile getirdi bana yazdı. Yazıldığı şekilde okumaya çalıştım. Tabii ki dilim ne kadar.
0: Albüm şeklindekinde öyle. Sahnede öyle söylemiyorsunuz ama.
1: Sahnede de genelde söylemeye çalışıyorum. Ama ne kadar oluyor bilmiyorum tabii ki.
0: Peki bu Ardahanlılarla Kars arasında var mı bir atışma?
1: Hep
0: var
1: olmuştur. Mı?
0: Var değil mi? Doğru biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Enes?
2: Kars'ın içerisinde
0: Ardahanlı. Ha buradan evet, başladı atışma
1: evet,
0: bak.
1: Kesinlikle evet. Ama biz bir elmanın üç yarısıyız. Kars. Ne kadar da il olarak ayrılsak
0: Iğdır.
1: Dahi Kars, Ardahan, Iğdır bir elmanın üç yarısıdır.
0: Güzel.
1: Kesinlikle.
0: Çok
1: ben
0: güzel.
1: Hiçbir zaman ayırmadım. Hatta yazdığım eserde yine bir beste yapmıştım. Kars, Ardahan.

0: Dan ığdıra
1: bir
0: diye.
1: Kazı üçe bölmüşüz.
0: Aynen.
1: Üçümüz yiyoruz.
0: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Çok güzel.
0: Bizim çok kıymetli.
1: Gider misiniz memlekete?
0: Konserden konsere. Ben aslen orada doğmuşum 6 aylıkken. Babam annemi kaçırmış oraya.
1: Vay maşallah.
0: Aynen.
1: Hatta acaba eksi kaç gördünüz en fazla?
0: Vallahi bayağı bir eksilerdeymişiz.
1: Çünkü şöyle de, şunu bilirim. Şöyle bir laf vardır. Ardahanlılar ısınmak için Erzurum'a gider. Ciddi söylüyorum.
0: Çok
1: hani
0: soğuk.
1: Hani Ardahan Kars'tan daha soğuktu.
0: Çok soğuk gerçi. Ardahan biraz daha sıcak. Belki de Ardahan insana daha sıcak dedikleri olsa gerek mi?
1: Atışma var.
0: Şaka bir tarafa, hepsi benim canım.
1: Çok güzel bir memleketler tabii.
0: Gerçekten
1: çok güzel.
0: Öyle.
1: Hani ama zorlu şartlar. Ama şimdi Kars'taki bu son zamanlarda değil mi? Turizm Bakanlığımızın el atmasıyla inanılmaz turistik bir bölgeye döndü.
0: Gerçekten çok güzel. Acayip bölge oldu bütün geçen de Elazığ'daydı.
1: Kayaklar da başladı. Sarıkamış da öyle. Ardahan'da da belki bu tarz yatırımlar yapılıyor olabilir.
0: Ardahan o kadar güzellikleri var ki kesinlikle gidip görmeleri
1: lazım. İnce ne kadar? Kavanla ince Ardahan'ı?
0: Bir saat, 1,5 saat gibi zannediyorum. Gibi. Evet. Öyle hatırlıyorum.
1: Sen gördün mü Ardahan'ı?
2: Ya,
1: Çıldır Ardahan'a mı ait sayılıyor? Evet,
3: Kars'la ortasında birazı Kars'a bağlı, bir tarafı Ardahan'a bağlı.
1: Orada değil mi meşhur buzda balık falan var. Değil mi?
3: Kızak.
0: Çok güzel yerler. Senin inşallah bir gün sen de gidersin.
1: Ben
0: ya.
1: Şeye kadar geldim. Benim sınırım şey. Kars'ı da gördüm. Evet. Doğu Ekspresi'yle. Çok göremedim tabii. Ama
0: mutlaka
1: çok
0: git.
1: Özel bir doğası var tabii.
0: Gerçekten
1: geçişlerde
0: öyle.
1: Falan trenden de inanılmaz manzaralar gözüküyor.
0: Kayak merkezleri çok güzel.
1: Çok güzel oluyor. Şimdi Erzincan'a da hatta bir tane kuruldu.
0: Evet.
1: Güzel, memleketin
0: anne
1: her yeri
0: güzel. Anne tarafım Erzincan olduğu için orada evi
1: Erzincan.
0: Çok seviyorum. Evet, anne tarafım Erzincan.
1: Ne güzel. Peki Yudum Hanım, bu kaç yıllık bir serüven diyebilir? Bir 30 yıl oldu herhalde.
0: Şöyle söyleyeyim sevgili Sinan. Ben ilkokul bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim.
1: İTÜ'densiniz siz.
0: Evet, orta lise, üniversite orada bitti.
1: Aile destekledi mi üniversite
0: konservatuvarı? Tabii ki. Bizde yani tabiri caiz hani... silah zoru diyeyim ben. Baba benim çok iyi bir müzisyen. 72'lerin çok iyi bir bağlamasıydı.
1: Ne güzel maşallah.
0: Keza büyük babam halk ozanı, hatta rahmetli Kıvırcık Ali de çok güzel bir eseri
1: Allah
0: vardı.
1: Bak
0: şu feleğin içine mekan cennet olsun.
1: Mekan cennet olsun.
0: Annem Sezen Cumhur Önal'ın öğrencisiymiş.
1: Ay ne güzel.
0: Aynen. İnilfer'le.
1: Çikolata renkli şarkımız anons ederdi.
0: Annemin albümü çıkacakmış o dönem. Fakat dedem demiş ki ben sazcıya kız vermem. Benim babam da alıp annemi Ardahan'a kaçırmış.
1: Vay
0: o da kendi içindeki o sevdasını, müzik sevdasını biz üç kız kardeşe verdi. Onlar da...
1: Üç kız kardeş misiniz?
0: Evet, üç kız
1: maşallah.
0: Kardeşiz. Birisi nikah memuru, birisi bankacı. Ama acayip nota ve bağlama, gitar çok iyiler.
1: Ne güzel
0: diyebilirim.
1: Ya. Dönüm noktası dediğiniz şarkınız hangisi? Ben, yudum yaptı.
0: Şöyle söyleyeyim. Esmesin ayrılık diyebilirim.
1: Esmesin ayrılık.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Çok en izlendi, çok sevildi dizilerde, hala dizilerde.
1: Ama bugün yok, yazmamışsınız onu.
0: Yazmamıştık, sen söyleyince iyi de oldu aslında, biliyor musun?
1: Aynen öyle, ben dedim ki yani Esmesun diye söyledim.
0: Evet, Esmesin ayrılık.
1: Esmesun olmazsa olmaz. Ama şimdi tabii müzik zamanı, TRT Müzik'te Sinan Hasan'da Yudum Hanım daha çok duymak istiyorlar. O yüzden şimdi aç sesi, çünkü sırada neyi söylesek acaba? Değişik şarkılar da seçmişsiniz ama.
0: Çok.
1: Bugün Ahmet Kaya'ya
0: şey
1: da bir göndermemiz
0: mi?
1: Var.
0: Sana özel bir repertuar ve ilk kez okuyacağım.
1: Sağ olun.
0: İnan.
1: Harikasız.
0: İnan ilk kez okuyacağım. Yani kimse duymamıştır.
1: Harikasın.
0: Dolayısıyla
1: evet, ters köşe şarkılar.
0: Hani ters köşe şarkılar, hatalar da olursa affola.
1: Hiçbir
0: olur
1: şey
0: mı?
1: Olmaz. Ne yapalım şimdi o zaman?
0: Nereden bileceksin diyelim mi? Ahmet
1: buradan
0: Kaya şarkısı.
1: Ahmet Kaya'yı da bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.
0: Aynen.
1: Nereden bileceksiniz? Şimdi yudum farkıyla Sinan'la sahnede.
0: Senin piyano olduğuna daha başka bir oluyor biliyorsun değil mi?
1: Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Cansın. Emeklerine, yüreğine sağlık sevgili Sinan.

0: Nereden, nereden bilecek?
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir gerçekten ne zaman çalınsa da hiçbir zaman değerini kaybetmeyen bir şarkı.
0: Asla, çok güzel.
1: Sahnede de öyle. Anlatım da çok kuvvetli. Yusuf Hayaloğlu olabilir diye düşünüyorum.
0: Mekan cennet olsun.
1: Tam bilmiyorum
0: evet,
1: ama.
0: Evet, öyle.
1: Onu da buradan rahmetle analım bir kez daha.
0: Saygıyla.
1: Evet, nereden bileceksinizden sonra şimdi tabii Türk sanat müziğine uygun, Türk halk müziğine uygun, arabesk uygun. Ne yapacağız biz böyle?
0: Çok
1: Türk
0: seviyorum
1: popuna
0: ya.
1: Da uygun, her tarz
0: ben
1: değil mi?
0: Ben pop müziği de çok seviyorum, Türk müziğini çok seviyorum, klasik Türk müziğini seviyorum.
1: Kulağına hoş geldin, her şeyi seviyorsunuz.
0: Aynen. Benim için önemli olan kalite olsun Sinan.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yeter ki kaliteli bir iş yapasın, insanlara doğru duygu geçişi olabilsin. O laflar çünkü yıllarca kalıyor akıllarda.
0: Aynen öyle.
1: Geçen gün konuşuyorduk, eskisi gibi sevdalar kalmadı ki sevda şarkıları kalsın diye. Hakikaten aynen. De öyle. Bizim bile 2000'li yılların başında yaptığımız şarkılar daha güzel anlatıyormuş aşkı yani. Hep
0: çok
1: öyle oluyor.
0: Gerçekten. Çok başka.
1: Maalesef yani ama bir şekilde müzik, o şarkılar şu an değerleniyor, bu da hoşuma gidiyor. Eskilerin tadı kaçmıyor Esma'nın.
0: İşte insanlar eskileri o yüzden dinliyorlar. Çünkü gerçek duygu orada.
1: Doğru.
0: Gerçek aşk orada, gerçek sevgi orada. Samimiyet orada, her şeyden önemlisi.
1: Gece veya işte bir aktivite her zaman günümüzün popüler bir şarkısıyla başlıyor ama gecenin sonu her zaman eskiye bağlanıyor.
0: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Asıl duygu
0: çok
1: saatlerinde.
0: Doğru, çok haklısın. Değil mi? Gerçekten.
1: Şimdi hayallerden bahsedeyim. Hayallerinizin %80'ine ulaştığınızı, 90'a ulaştığınızı söyleyebilir misiniz şu anda? Yoksa daha var mı hayaller?
0: Daha var sevgili Sinan. Hayallerim daha çok var. Tabii ki yaşadığımız şu anki şartlar belki engel oluyor. Yaşanmışlıklar var. Yeni neslin farklı müziklere, farklı diyaloglara yönelmesi var her şeyden önce. Tabii ki ben elimden geldiğince kendi müziğimizi, sazımı yeni nesle yaymaya çalışıyorum.
1: Önemli, evet.
0: Yani hayalim bu. Evet, tam anlamıyla ulaşmadı ama bir gün ulaşacaktır. Ya da öldükten sonra diyelim.
1: Allah korusun da bence ulaşıyor dizilerle, sosyal medyadaki
0: evet.
1: Paylaşımlarla.
0: Diziler çok önemli bu anlamda.
1: Evet, diziler çok değerli.
0: Çünkü
1: tabii
0: çok
1: bu anlamda.
0: Çok izliyoruz dizileri.
1: Ama hiçbir bir yudum adı hiçbir zaman yok olmuyor. Çok şükür yani diyelim.
0: Ne mutlu.
1: O yüzden gerçekten yakıştığını düşünüyorum bütün bu tırnak içinde karambol arasında yudum şarkılar her zaman nefes oluyor değil mi?
0: Şansın, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi bizim son albümden bir şarkı var. Yine ona istek bir kere yapmıştık, bir kere daha istediler. 4K albümünden Diyemiyorum şarkısı. Daha çok yeni. Hani şu günlerde duymaya başladınız. Bunu da bir dizide kullanacağız yakında bu şarkıyı. Enes çok güzel söylüyor bunu. Ben de onunla bir çalıp söylemek istedim tek piyanoyla. O zaman şimdi Sinan'la sahnede Diyemiyorum zamanı.

0: Evet.
1: Harikasınız.
2: Stüdyoda romantik anlar.
1: Gerçekten çok iyiydi.
0: Bu da böyle bir şarkı işte Yudum Hanım.
1: Enes'in birine sağ olun.
0: Diyemiyorum, ağzına sağlık Enes.
1: Ellerine sağlık.
0: Bunu paylaşırım ben Reels.
1: Evet, çok güzel.
0: Vallahi paylaşırım mı? Normalde yapay zeka ile söylettim bu şarkıyı. Aha. Bizimki yapay zekadan da daha güzel söylüyor.
1: Ay canım benim ya.
0: Doğal zeka var bende bir tane.
1: Ya işin ilginç tarafı sevgili Sinan. Enes arabeksi de çok arabeks okuyor.
0: Evet.
1: Halk müziğini tam bir türkü gibi okuyor.
0: Söylüyor. Şey,
1: popu ben... da pop gibi okuyor. Abi böyle bir şey olmaz.
0: Şimdi burada tabii yeri gelmişken geçen gün de bunu konuştuk. 2025'te çok büyük usta müzisyenleri kaybettik.
1: Evet, evet.
0: Çok kaybımız oldu. Son yıllarda diyeyim daha doğrusu. Ferdi Baba'dan sonra işte bir sürü kişiyi saydık. Burada hayatını kaybeden bir Muazzez Abacı gibi bir dev isim kaybettik.
1: Ya ya.
0: Ona hep burada bu programda Sinan Hasan'da naizane anmaya çalışıyorum hepsini.
1: Saygıyla.
0: Daha sonra Metin Aralat'ı kaybettik.
1: Evet, çok üzgün.
0: Daha sonra gerçekten bizi çok mutsuz eden Volkan abinin ölümü. Volkan Konak.
1: Aynen.
0: Bütün bu insanları anmak ölmeden önce aslında birazcık daha değerli.
1: Ya ya.
0: Biz maalesef hadi compilation albüm yapalım. İşte Güllü'yü kaybettik. Gibi bir sürü isme maalesef veda ettik. Bu insanların hayatta kendi yerini anlatması aynen daha değerli benim için. Ama biz hemen öldükten, insanlar öldükten 2-3 hafta sonra onların karışık albümlerini dinlemeye başlıyoruz.
1: Evet.
0: Veya popçulara bir tane söyledi, rockçulara bir tane söyledi değil mi? Yaşarken maalesef keşke o anılsa ve...
1: Ya ben de mesela Allah rahmet etsin Volkan Konak'ın şöyle bir şeyi vardı. Hep dua ederim ona. Her zaman aklıma geldiğinde yüksek lisans tezimde sevgili Sinan benim konum konservatuar mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları zorluklar çözüm önerileriyle ilgili çok geniş kapsamlı anket ağırlıklı bir konuydu. Ya bir kere ikilemedi. Öyle bir yazı gönderdi ki bana. Allah mekanını cennet etsin onun. Yani böyle insanlar bizim çok kıymetlimiz. Yani yaşarken değeri bilsin.
0: Aynen.
1: Hep bilinsin.
0: Keşke.
1: O yüzden yani, ben de
0: Volkan
1: onun...
0: abi son yıllarda gerçi biraz o şeyi çok uzun yıllar sonra aldı o mutluluğu ama bazı kişilerde unutulmalar oluyor maalesef.
1: Asla unutmayacağım insanlardan.
0: O yüzden şimdi onu da buradan aleni aleniyle almak
1: evet,
0: istiyorum.
1: Hani,
0: onu
1: anladım,
0: yazmışsınız.
1: Evet. Şimdi... Onu da ilk kez okuyacağım burada
0: öyle
1: sizlerle.
0: Öyle mi? Ne güzel.
1: Ya dedim ya bugün bütün eserleri sana ilk oldu.
0: Ne güzel. Sağ olun. Sizlerle. Teşekkür ederim.
1: Canımsınız
0: Sinan
1: benim.
0: Sinan Hasane'de aleni aleni şimdi.

0: Bravo.
1: Harikasınız.
2: Vallahi bu kadar az provayla harika çıkıyor ya.
1: Canımsın, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
2: Evet, aleni aleni.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel oldu ya.
1: Çok da güzel oldu, evet.
2: Benim tekrar de buradan hem bestecisini, söz yazarını hem de rahmetli Volkan abi anmış olduk. Ağzına sağlık. Çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Sinan.
2: Gerçekten çok yakıştı. Sana bir tane karma böyle mix bir albüm yapmak lazım bence.
1: Evet, çok seviyorum, evet.
2: Her isterim telden de olsun adı da.
1: Aynen
2: hem
1: öyle.
2: Hem elinde de bağlama var, bağlama
1: Enes
2: teli.
1: Enes duydu mu? Enes'im duydu mu?
2: Adı her telden olacak. Her telden bir şarkı Enes. O stres oluyor mesela, ben şimdi ona şey yapıyorum. Enes bu aranjeyi yapmamız lazım işte diyorum falan. Bugün ayın kaçı diyor? 13'ü. 15'inde ver diyorum.
1: Tamam.
2: Böyle hemen üstünü başını düzeltmeye gidiyor. Sonra da abi ben orada sana diyemedim de. Benim abi bu nefes alayım abi bir ay. Ama hızlıdır.
1: Evet.
2: Speedo Gonzalez.
1: Ben diyorum telaş işleri genel müdürü.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Peki annelikle beraber sanatçılığı yürütmek zor oldu mu ilk doğum yıllarında?
1: Asla olmadı.
2: Yani beraber yürütebildin doğumla itibaren.
1: Hiç zor olmadı. Yani insan sevgiyle ne yaparsa yapsın asla aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Yeter ki ona inansın, yeter ki onu sevsin, yeter ki şuraya bassın.
2: Tabii. İstedikten sonra...
1: Evet, hepsi oluyor.
2: Aşk da sevgiyle yapılınca...
1: Ben mesela yüksek lisans yaparken bana dediler işte sen ne yapacaksın? Yüksek lisansı zor olacak, konserlerin var. Sana yüksek sanatçı mı diyecekler. Böyle esprilerde. Karşınızda yüksek sanatçıydım.
2: Yüksek lisansı evet. Da yap, onu da yaptın.
1: Yaptım. Asla üşenmedim.
2: O zaman İTÜ'de herhalde bir 10 sene falan...
1: 12 sene İTÜ'de okudum.
2: 12-8 yani artı 4
1: ilkokul
2: gibi.
1: Bitti. Orta 1'de gözümü orada açtım. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. İyi ki yapmışım. Halik'te. Doktorayı düşünüyorum eğer nasip olursa.
2: Bir de.
1: Evet istiyorum.
2: Vay
1: ayrıca
2: maşallah.
1: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım bu arada.
2: O işlere gidiyorsunuz değil mi? Çok değerli
1: evet,
2: işler oluyor.
1: Evet çok kıymetli hatta.
2: Büyük orkestralarla gidiliyor işlere.
1: Büyük orkestra ve çok kıymetli konserler bunlar.
2: Çok değerli için. Oluyor o konserler. Evet. O işler çok ben de bazen denk geliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tebrik ederiz buradan da. Peki... Küçükken hani en çok dinlediğin böyle idol olarak aldığın bir bağlama çalıp şarkı söyleyen bir tabii kadın ki sanatçı var mıydı?
1: Nuray Üftaş.
2: Nuray Hanım.
1: Dur içinde yansın. Dedik ya bütün sevdiklerimiz birbiri gittiler. O çok iyi bir bağlamaydı. Çok iyi bir ablaydı. Çok iyi bir müzisyendi. O bizim her şeyimizdi ya. Konservatuvarda okurken onun ismi hep okulda geçerdi. Çok severdik onu.
2: İdolize edilmişti yani o zaman.
1: Her
2: Nuray
1: zaman.
2: Eftaş
1: kesinlikle
2: gibi falan.
1: Aynen öyle. Güler Abla, Güler Duman.
2: Arif
1: çok Sağ ile
2: beraber galiba hep.
1: Arif Hıca ile evet o da çok kıymetliydi. Musa Eroğlu, Güler Duman.
2: Musa Bey.
1: Yani bunların kıymeti tabii ki yaşarken bilinsin
2: Türk
1: umarım.
2: Halk müziğini nerede görüyorsun şu anda ülkemizde?
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Maalesef
2: o
1: popüler...
2: O kuşak kayboluyor mu?
1: Kaybolmaya başladı gibi geliyor. Çünkü popüler kültür artık çocuklarımızın beslenme çantasına kadar girdi. Yani biz eskiden beslenme çantamızda...
2: Mandalina koyuyorduk, şimdi avokado koyuyoruz.
1: Mandalina koyardık. Şimdi cız burger, bilmem ne burger.
2: Değil mi?
1: Artık onlar gidi maalesef. Maalesef çok acı bir durum. O yüzden ben elimden kendi kızım dahil evde saz çaldığım halde... Anne diyor ne olur bize bilmem neyi aç. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Mesela kendi kızım öyle üzülüyorum ki. Yani bu bizim özümüz maalesef. Hani istediğimiz kadar elimizden geleni yapalım ama bir yerde tıkanıyoruz.
2: Bu sosyal medya çağında çok zorlanılıyor. Ama Türk halk müziğini yok etmemek için TRT Müzik var.
1: Kesinlikle
2: TRT
1: olsun.
2: TRT Türk var. TRT'nin
1: kesinlikle
2: kanalları var. Aynen. Hani o yüzden o
1: bitmeyecek
2: çünkü
1: ya. Eninde sonunda nereye giderse
2: dönülüyor.
1: Gitsin, dönsün, dolaşsın yine geleceğe.
2: Halk müziğine sanat
1: yer halk müziği.
2: Doğru.
1: Asla gitmeyecek yani.
2: O zaman bir çok güzel bir şarkı daha yazmışsın oraya not olarak. Onu da gördük.
1: Evet,
2: Arka Mahalle.
1: 90'lar. Evet,
2: 90'lar
1: Ahmet
2: yine.
1: Kaya, evet.
2: Arka Mahalle'yi şimdi Yudum Farkı'yla Sinan'la sahnede dinliyoruz.
1: Canım benim.

0: stüdyoda bir yudum sevgi. Maşallah.
1: Arslanca Enerji'nin sunduğu Sinan'la sahnede devam edecek.
2: ...8 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira.

0: Arslanca Enerji'nin sunduğu Sinan'la sahnede devam ediyor.
1: Çok
0: Aklıma
1: heyecanlıyım.
0: geldi ki, şimdi Mert çok keyifli çalıyor, çalarken Ahmet Kaya şarkılarını.
1: Evet.
0: Sonra aklıma geldi ki, Mert Ahmet Kaya ile çalıştı. Onun
1: Evet,
0: davulcusuydu
1: harika.
0: küçükken, değil mi Mert? 17 yaşındayken, vay yani, o, çünkü hatıraların çok onunla, anlatırsın hep.
1: Şu an gözünde neler canlanıyor kim bilir, değil mi?
0: Dur bakayım Mert. Dur. Mikrofon lazım.
2: Çok konserler verdik Ahmet abiyle. Ben 17-18 yaşındaydım. 2 sene çaldım. Yurt içi, yurt dışı bir sürü konserler verdik. Bu söylediğiniz şarkı da hep repertuarımızda vardı.
1: Ya ya.
2: Çalarken bir an böyle gözümün önüne geldi yani. Çok güzeldi. Evet, gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık.
1: Büyük
2: Tebrik ederim.
1: şans sizin için de,
2: Harika
1: değil
2: söyledi.
1: mi?
2: Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İnsan olarak da çok iyi bir insandı Ahmet abi. Çok severdik. Harikaydı. Harika bir insan. Ben 17 yaşındaydım. Yeni yani 15'te başladım davul çalmaya. 2 sene sonra Ahmet abiye
1: O kısa bir
2: çalma. Evet,
1: süre.
2: evet.
1: Bravo.
2: 17-18 hep yardımcı
1: Bravo.
2: olurdu falan. Çok müthiş bir insandı. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Bütün
2: Amin.
1: ustaların mekanı cennet olsun.
0: Aynen öyle. Programımızın sonuna doğru
1: O
0: yaklaşıyoruz.
1: kadar çabuk geçti.
0: Evet, Bir Yudum Sevgi. İlk albüm müydü Bir Yudum Sevgi'nin?
1: Evet. Bir Yudum Sevgi ilk
0: Kaç
1: albümümdü.
0: albüm var diyebiliriz?
1: 6 tane albüm var. Bir Yudum Sevgi ilk albümümdü benim. Aslında öyle bir eser de yoktu albümde ama hani
0: Adını
1: yudumdan
0: öyle
1: dolayı adını
0: koydunuz.
1: Bir Yudum Sevgi. O zaman yaptım. Şarkılar arabeskti.
0: Evet.
1: Anlamıyorsun gönül derdinden. Esengül şarkıları falan böyle
0: Yani şey,
1: Cevi
0: halk müziği olarak çıkmadı mı
1: asla
0: zaman?
1: değildi.
0: Allah Allah.
1: Tamamen bir arabeskti.
0: Vay be, biraz o Ceylan zamanlarına falan hatırlatan bir...
1: Aslında Ceylan zamanında ben Gülhane'de yarışma vardı.
0: O
1: Ben
0: Gülhane'ye yakaladınız mı o şeyi?
1: aynen ben o zaman 7 yaşındaydım. Sinan elektro sazla çıkmıştım 7 yaşında. Birinci olmuştum. O zaman
0: Vay.
1: tabii Ceylanlar dönemi falan. Albüm teklifleri babam asla dedi. Ya dedi bu okulu okuyacaksın ya konservatuvarı okuyacaksın.
0: Maşallah.
1: Sakın istemiyorum dedi. İzin vermedi o dönem.
0: Vay, ne güzel.
1: İstemedi yani.
0: Dediniz de Enver Tatar galiba,
1: Evet,
0: değil
1: halk
0: mi?
1: müziği ozanıydı. Dedim ya Kıvırcık Ali'de de bestesi.
0: O da çok
1: Bahşiş
0: değerli tabii.
1: Meleğin işine neler getirdi başıma. Çok güzel eserleri vardı. Benim
0: Kıvırcık Ali'yle
1: albümlerim de.
0: tanışmış mıydınız?
1: Biz hiç ayrılmadık desem.
0: Öyle mi?
1: Ben 18 yaşındaydım rahmetli Ali abi tanıdığımda. Bizim o zaman düğün salonumuz vardı sevgili Sinan. Orada çıkardı Ali abi. O gün bugün biz hiç ayrılmadık. Çok çok iyi bir dostu, çok iyi bir abiydi, çok değerli bir sanatçıydı.
0: Çok güzel.

0: hayat yaşamışsınız
1: Çok
0: canım, değil
1: ya
0: mi?
1: çok
0: Genç
1: güzel
0: yaşta
1: geçti.
0: bayağı bir tecrübe var olmuş yani.
1: İşte konservatuvarda olmamın verdiği bazı avantajlar da vardı. Bütün sanatçılarla aşkındır yenge
0: Arkadaşlık
1: olsun.
0: yapıyorsunuz.
1: Ercan
0: Güzel
1: Saatçi
0: Ercanlar değil mi
1: olsun.
0: o zaman?
1: Evet aynı dönemde
0: Güzel.
1: ama onlar üniversitedeydi. Ben orta sonda
0: Onlar biraz büyük ama
1: formalarlaydım.
0: sizden.
1: Bizden
0: Bir
1: büyüktü evet.
0: 5, bir 7-8 yaş kadar değil mi
1: Aynen. Onlar
0: kuşak farkı?
1: üniversitedeydi ben ilkokula
0: Değil mi?
1: başladığımda.
0: Ama o zaman da İTÜ'ymüş o kantin yani değil
1: Çok
0: mi?
1: güzeldi o
0: Mahsunlar
1: kantinimiz yok
0: falan.
1: mu tabii.
0: Herkes.
1: Hepimiz bir aradaydık ya. Çalıp söylerdik.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Müthiş bir
1: teşekkür
0: program oldu
1: ederim.
0: gerçekten.
1: Benim
0: Bir
1: için de
0: yudum sevgi
1: öyle.
0: oldu bu programın da adı. Yudum yudum bütün şarkılardan biraz tattık diyebiliriz ve ayağınıza sağlık. Sizi
1: Ne
0: tanıma çok
1: demek?
0: memnun oldum.
1: Ben de çok
0: Enes
1: memnun
0: hep
1: oldum.
0: anlatıyordu ama zaten
1: Canım benim.
0: anlattığı kadar varmış. Şimdi iki tane yine ters köşe diyeceğim şarkıyla
1: Evet.
0: bitireceğiz.
1: Diyorum ya sana özel olduğu gibi
0: Vallahi çok
1: böyle.
0: teşekkür ederim. Biri böyle ayrılık olmaz. Diğeri de Metin Özürk'ünü
1: Evet.
0: zannedersem.
1: 90'lar
0: 90'lar.
1: aramadın ah
0: Metin
1: aylardır
0: abi bir tane
1: Eda.
0: şarkı yaptı. Yıllardır hala aynı şarkı
1: Hala
0: devam ediyor.
1: söylüyoruz.
0: Değil mi?
1: Hala o şarkılar
0: Metin abiye de
1: unutulmayacak.
0: buradan sevgilerse. En son onu
1: Sevgiler.
0: bir dizide gördüm. Dizide oynuyor şimdi.
1: Evet ya.
0: Ondan sonra ona bütün saygımız, sevgimi sunuyoruz. Çok iyi, karı koca çok iyi
1: Çok
0: müzisyenler.
1: kıymetliler
0: Müthiş bir
1: gerçekten.
0: ruhları var, duyguları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Onu da şarkısıyla anacağız. İşte bu tarz insanların yaşarken değerini bilip çok fazla
1: Aynen.
0: anmak lazım.
1: Evet,
0: Sonra
1: gerçekten.
0: üzülüyoruz.
1: Gerçekten öyle.
0: Ayağına sağlık tekrar.
1: Çok
0: Herkese,
1: teşekkür ederim.
0: senin adına da çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Sinan'la sahnede sesi açmaya devam edin. Bizi sevmeye, bizi izlemeye devam edin. Biz de inşallah sizi utandırmayacak programlar yapacağız her zaman. O yüzden haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesi açın.
1: Sevgiyle.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
3: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım önde.
2: 5 Mayıs 30 Haziran arasında BİM'de Ülker Çoko Prens atıştırmalık 19 lira 75 kuruş yerine 10 lira.

0: Harikasınız arkadaşlar. Gönlünüze sağlık. Programın daha en başından bizi alıp götürdünüz bir yerlere valla.
1: Evet,
0: duygunuza sağlık hepinizin. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz programımıza. Bugün yine yeni bir bölümle karşınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şarkılarımız programımızın en başından anlaşılacağı gibi bugün yine çok özel seçildi. Sizler için güzel bir hazırlık yapıldı. Ve bugün yine oldukça renkli bir repertuar seslendireceğiz. İçimizden gelen bütün duygularımızı hem enstrümanlarımıza hem sesimize yansıtacağız. Onun ötesinde tabii ki arada içimizden geçen duygu ve düşüncelerimizi de sizlere aktarmaya çalışacağız. En azından şarkılar ve türküler arasında hissettiklerimizi sizlerle paylaşmaktan geri kalmayacağız diye söyleyebiliriz. Şimdi ilk iki şarkıyla ilgili sana bir şey sormak istiyorum. Elbette ki sen söylerken, sözleri söylerken daha çok söz tarafındaki kısmı mutlaka hayal ediyorsundur. Sözleri aklından geçtikçe sözlerin de sana yaptırdığı bir yolculuk var bu arada. Neler hissediyorsun, ne düşünüyorsun?
1: Ya eski şarkılardaki duygular, melodiler, şimdi çok pek üretim yok. Bazen bunun serzenişinde bulunuyoruz. İnsanlar özlem duyuyor çünkü insanız. Hepimizin içinde yine aynı duygular var. Yani zaman değişiyor ama duygularımız değişmiyor. Demek ki duygularımızı da o güzel şarkılarla eşleştiriyoruz. Onlarda cevabını buluyoruz duygularımızın.
0: Güzel yaşanmış hikayeler var. Etkilenilmiş durumlar var ki o şarkı sözleri, o besteler hala mesela tekrar tekrar söylenip tekrar tekrar düzenleniyor, yeniden servis ediliyor. Demek ki günümüzle ilgili, kısaca bir parantez açacak olursak, günümüzle ilgili, günümüz besteleriyle ilgili, hepsini söylemeyelim ama büyük bir çoğunluğu için zaman aşımına uğramasında herhalde bu yaşanmışlık, o naif duygular, geçmişteki etkileşimlerin yoğun olduğu dönemler gibi değil, çok daha hızlı yaşanıyor her şey.
1: Çok
0: daha günlük atıştırmalık şarkılar üretiliyor gibi
1: ama
0: geliyor bana.
1: Ama duygular da aynı öyle aslında.
0: Tabii. Tüketiliyor. Çok hızlandı her şey, inanılmaz hızlandı. Farkındasın değil mi?
1: Evet, farkındayım.
0: Evet. Hadi biz de hızlanalım o zaman, şarkılarımıza devam edelim. Şimdi seni dinlendireceğimiz kısımdayız.
1: Tabii.
0: Ben enstrümantal bir tane türkü seslendireceğim klarnetimle. Bu türkü de çok hepimizin çok sevdiği, bildiği ama bir o kadar da ibretlik ağıtlardan biri diyebileceğimiz bir türkü. Çünkü yaşanmış bir hikaye sonucunda ortaya çıkan türkülerimizden biri bu da. Ormancı diyeceğiz.
1: Oo, muhteşem. Buyurun. Hadi dinleyelim.

0: Allah Allah.
1: Allah Allah.
0: Gerçekten büyüksünüz. Hepinizin ellerine sağlık. Pes diyorum. Mehmet de pes diyor bir yandan. Çünkü müthiş. Aralarında gerçekten şöyle bir irtibat var. Herkesin arasında olan bir şey. Provası yapılıyor ama provadan sonra çalarken bazen sürprizler gelişiyor. Evet. Kendi aramızda. Eksik olan bir şey tamamlanıyor. Ama o anda tamamlanıyor. Bambaşka bir şeyle orada, evet, beklemediğimiz bir şeyle karşılaşıyoruz.
1: Aslında bunu.
0: Bu aslında çok güzel bir şey.
1: Çok güzel.
0: Benim çok. En çok müzikte zaten heyecan duyduğum şeylerden bir tanesi, bir ateşe atmak lazım kendimizi. Evet. Şimdi sırada çok güzel iki tane şarkımız var. Onları seslendirelim. Bir tanesi Haram Geceler. Diğeri de nedir?
1: Yalnızlık Senfonisi'ni söyleyeceğim.
0: Sertab Erener'in sesinden, evet, sevdiğimiz bir şarkı. Buyurun, evet, arkadaşlar.

0: Harikasın. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür çok ederim
0: güzel,
1: sizler
0: inanılmaz
1: de.
0: Güzel seslendirdin.
1: Teşekkürler.
0: Bu parça...
1: Sayenizde.
0: Bu, hayır estağfurullah, senin sayende. bu eser aslında herkesin çok rahatlıkla kolay okuyabileceği bir eser değil. Yani bu bakımdan mesela Sertab'ın böyle çok özel söylediği şarkılar vardır. Evet. Bu şarkı
1: soprano
0: da onlardan biri.
1: Soprano olduğu için da benim işte, gibi ses aralığımız aynı sayılır.
0: Aynı tabii ki.
1: O yüzden yakıştığını düşünüyorum.
0: Çok,
1: İnsanlar
0: çok
1: da yakıştırıyor
0: yakıştı.
1: Bana onun söylediği şarkıları. Teşekkür
0: sesin
1: ederim.
0: Sesinin rengi senin böyle özellikle üst kısımlarda böyle inanılmaz parlak ve şey net yani. Net duyuluyor.
1: Evet.
0: Sırada yine çok güzel iki şarkımız var. Biri Kurşun Adres Sormaz ki. Diğeri de Serdar Ortaç. O da Beste Fabrikası.
1: Çok evet.
0: Canıma
1: çok
0: minnet
1: güzel
0: diyeceğiz.
1: Canıma minnet.
0: Buyurun.

0: Gerçekten bu şarkıyı da sevdiğini anladık. Ama
1: Evet.
0: gerçekten ve gerçekten güzel bir
1: Siz de
0: şarkı.
1: seviyorsunuz ama
0: Biz de
1: bence.
0: seviyoruz tabii ki. Yani şöyle o 90'larda hep 90'lardan bahsediyoruz. 90'larda bir ruh vardı, bir duygu vardı. O duygu gerçekten biz o duyguyu çok arar olduk. Samimi bir duygu vardı. Ve o yıllarda belki de şunu da itiraf etmek lazım. O yıllarda çok beğenmediğimiz, müzisyen gözlüğüyle baktığımız sanatçılar vardı. İşte pop müziğinin içinde olan pop müzik sanatçıları. Meğerse ne kıymetli işler yapılmış.
1: Evet.
0: Yani
1: O
0: çünkü
1: şarkıları
0: mukayese
1: özlüyoruz,
0: edebileceğimiz
1: dönüyoruz.
0: bir zaman yaşıyoruz. Hani o yıllarla şimdiki yıllar arasında bir mukayese etme fırsatını yakalamış oluyoruz şu anda. Evet, sohbeti ara verelim bence. Şimdi seni de dinlendirelim. Biz de madem yine 90'lardan söz ettik. Ben de bir Aşkın Nur Yengi ile sevilmiş ve Paryos Giannis'in bestesi Ayrılmam diyelim mi?
1: Süper.
0: Klarnete çok yakışıyor bu da.
1: Harika olur.
0: Buyurun
1: Dinleyelim.
0: arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar, elinize sağlık. Ece, durmayalım çünkü yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. O yüzden sıradaki bütün şarkıları seslendirmek
1: Evet,
0: istiyoruz.
1: seslendirelim.
0: Şimdi istersen Tek Başına diyelim.
1: Diyelim.
0: Arkasına hemen Sessiz Gemi diyelim mi, yoksa Aklım Karıştı mı diyelim?
1: Aklım
0: Hangisini?
1: karıştı diyebiliriz.
0: Aklım karıştı.
1: Tamam.
0: Peki, buyurun bakalım.

0: Çok teşekkürler Ece. Gönlüne sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Biraz
1: sizler
0: sesini
1: de
0: yoran
1: harikasınız.
0: Şarkılarla da karşılaştın aslında bugün.
1: Evet, zor şarkılar.
0: Hem pesleri fazla olan bir şarkı
1: evet,
0: hem de
1: evet.
0: Tizi. Çok kolay değil de gerçekten
1: evet.
0: Harikasın. Gönlüne
1: çok
0: sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Allah
1: ediyorum.
0: Allah sesine
1: Hepiniz
0: zeval vermesin.
1: öylesiniz.
0: Elinize sağlık
1: teşekkür
0: arkadaşlar
1: ederim.
0: sizlerin de. Evet, bu haftaki programın da sonuna geldik. Güzel geçti.
1: Çok.
0: Güzel şarkılar hepimize iyi geldi. Herkesin emeklerine sağlık. Gerçekten burada çok harika bir ekip var. Yönetmenimiz, kameramanlarımız, stüdyo şefimiz. Yani burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. TRT Müzik izleyicilerine de canı gönülden kocaman teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bizlere her hafta vakit ayırıyorsunuz. O değerli vaktinizi aldığımız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın ve son şarkımızı birlikte seslendiriyoruz yine.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu salı binde Ariel Dağ Esintisi Toz Deterjan 439 lira. ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 189 lira.
3: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım
2: önde. 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira.

0: Teşekkürler efendim.
1: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün ağırlamaktan büyük onur duyduğum, çok sevdiğim, saydığım iki tane sanatçı konuğum var. Sevgili Mesut Uçar, sevgili Ömer Uçar bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk
0: Teşekkür
2: efendim.
0: ederiz, hoş
2: Teşekkür
0: bulduk.
2: ederiz.
1: Nasılsınız?

0: İyiyiz. Sen nasılsın? Biz çok iyiyiz. Seninle birlikte olduğumuz için, bu güzel atmosferi bizimle paylaştığın için çok mutluyuz. Sen nasılsın?
1: Sizi gördük daha iyi olduk. Karadeniz müziğiyle bizi mestettiniz ve program boyunca da mestedeceğinize inanıyorum. Şimdi müzik hayatınızda neler yaptığınızı sormak istiyorum Ömer Bey şu anda sizi yakından tanımak için.
2: Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle programın hayırlı uğurlu
1: Çok teşekkür
2: olsun.
1: ederim.
2: Seni çok seven ve müziğine hayran birisi olarak burada konuk olmak benim için çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum
1: Ben
2: ayrıca.
1: teşekkür ederim.
2: Çok sağ ol. Müzik hayatım sahne ve stüdyo anlamında çok keyifli bir şekilde, yani çok sevdiğimiz için, sen de çok yakından biliyorsun. Devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeni şarkılar üretmeye devam ediyoruz. Yeni çalışmalar, projeler yapmaya devam ediyoruz. Bu
1: Çok
2: şekilde
1: iyi besteler yaptığınızı.
2: sizin sayenizde diyebilirim. Yani bundan çok kısa süre önce yine böyle bir röportaja katıldım. Çok alışık olmadığım bir durum bu arada, buralara katılmak. Davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Yani ben beste yapabildiğimi, daha doğrusu senin sayende keşfettim. Çok da güzel bu arada, yani o kadar güzel şeyler, sözler yazıyorsun ki, özde o kadar güzel, yani ufuklara bizi yönelttin ki, bunun için de ayrıca burada herkesin önünde sana teşekkür ediyorum.
1: Ben buradan hemen bir virgül koymak istiyorum. Duyduğumuz çoğu hit şarkıda aslında Ömer şu an mütevazilik yapsa da bestesinde Ömer'in imzası var. Ben ürkek ürkek stüdyoya girip vokal kayıtlarına girdiğimde kendisi Irmak sen işte nota bilmeden bu kadar şarkı yazdın, işte sen bunu okursun deyip belki de çıkamayacağım notalara beni çıkarttın. Belki de hiç tahmin edemeyeceğim şarkılarda bana eşlik ettim. O yüzden ben sana çok teşekkür ederim.
2: O senin için ne vardı? Biz vesile olduk diyelim.
1: Çok teşekkürler. Evet, Mesut Uçar. Neler yapıyor Toz? Bir anlatın lütfen.
0: Yeni şarkılarımı hazırlıyorum. Müzikle devam, müzikle sürekli yeni şarkı yapmanın heyecanı içinde. O heyecanla birlikte konsere, işte klibe, sahneye, nere varsa müzik adına
1: Karıştırıyoruz.
0: koşturuyoruz.
1: Peki, sahne mi, stüdyo mu?
0: Oo,
1: Söz
2: ne sordun?
1: edersin.
0: Çok zor yerden sordun. Şimdi stüdyo kısmına da yıllarımı harcadım. Orayı da çok seviyorum. Bence ikisi de, ya, ayırmayayım birbirine. İkisi de çok bambaşka bir yer ama bence müzikliyim bunu. Müzik.
2: Hangisinden daha çok keyif alıyorsun? Ben de merak ettim şimdi.
0: Ya şu anda sahneden daha çok zevk
2: Parayla ilgili bir durum değil.
0: alıyorum. Yok, hiç parayla ilgisi yok. Stüdyoda
2: Peki.
0: daha çok kazanıyordum bu arada.
1: Biz de sizin zaten sahnenize hayranız. Şöyle bir şarkı alalım sizden de hayranlıkla izleyelim.
0: Alalım efendim.

0: Bravo.
1: Müthişti.
2: Eline sağlık, ağzınıza sağlık.
1: Karadeniz müziğine doyamıyoruz gerçekten. Sadece Karadeniz'in değil aslında tüm Türkiye'nin bildiği çok değerli bir meslek büyüğümüz. Bir kemençe ustası, sanatçı, söz yazarı, besteci, 40'a yakın albüm sahibi, çok değerli Sait Uçar'ın Ateşle Oynuyorsun şarkısını seslendirdiniz. Müthişti gerçekten. Sait amca ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bizim için çok değerli, yaklaşık 4 sene önce aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin, çok değerli bir meslek büyüğümüzdü. Karadeniz müziğine, bizlere çok büyük katkıları, değerleri var. Şöyle ki, ortaokul yıllarında beste yapmaya başlıyor kendisi ve ben Sait amca da bu konuda kendimi görüyorum. Ben de ortaokulda ilk beste yapmaya başlamıştım. Sonrasında TRT Müzik'te bir yarışmaya giriyor ve orada dereceye giriyor. Ve o yaşlarda albümünü yapmaya başlıyor. Çok devasa bir yetenek tabii ki. Yani konuşmaya ve değerlendirmek bizim de haddimiz değil. Ama takdir etmekle yetiniyoruz. Sizlerden de birkaç cümle almak isterim. Rahmetle, saygıyla, çok büyük özlemle kendisini anıyorum.
2: Mekanı cennet olsun. Bu kadar bilgileri araştırdığınız için öncelikle seni tebrik ediyorum.
1: Araştırmama gerek yok. Hepimizin de bildiğini düşünüyorum.
2: Yani araştırmışsın yani. Bayağı derin bilgilere sahipsin. Dediğin gibi Sait Uçar bir müzik adamıydı yani. Müzikle yaşadığı coğrafyayı enstrümanına, bestelerine çok rahatlıkla aktarabilen bir Neşet Ertaş'ın, Neşet Hocamızın, bir Kıvırcık Ali'nin Karadeniz versiyonu gibiydi. O yüzden onun için müzik yapmak çok kolaydı yani. Böyle birini Karadeniz coğrafyasında yaşatıp yaşatmak da artık iki tane evladı var onun izinden, onun rüzgarından devam edeceğiz.
1: Evet Bayrak, sizler de. Sizler de bence çok güzel dalgalandırıyorsunuz. Sait amcanın bir konser videosunu izledim. Tabii ben de dahil buna kendimi kıyaslamam gerekirse. Bir konsere çıkıyor.
3: Müslüm Balo.
1: Bir Müslüm Gürses'in öyle bir konserini videodan izlemiştim. İnsanlar yukarı sahneye gidiyor ve yanlarına oturuyor. İşte tabii ki Sait amcanın ekip arkadaşları müdahale etse de kendisi durun deyip orada bir güvenlik devreye sokmak yerine belki bizlerin şu anki durumda yapacağı onlarla beraber sahneye oturup şarkılarını icra etmeye devam ediyor. Sevgili Sait Uçar'ın da değerini yaşarken bildiğimiz için gerek Karadeniz halkı olsun gerek Türk halkı olarak gerçekten çok mutluyum. Tekrar başımız sağ olsun.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Büyük bir özlemle anıyoruz onu. Şimdi dinleyiciden en duygusal geri dönüş sahnede olabilir. İşte çıkartılan güzel şarkılarınızda olabilir. Neydi sevgili Mesut Uçar?
2: Benim için en duygulu beni izlediklerinde yani Sait Uçar'a çok benziyor. Ya oğlu da işte ama çok büyük bir benzerlik kurdular ve beni inanın onun hatırına belki de onun kadar sevdiler Karadeniz'de. Ya bu beni çok duygulandırıyor. Siz birini severken onun yerine evladını sevmesi ve beni taşımaları beni çok duygulandırıyor. Bir de Sait Uçar'ın oğlu benim ismiyle anmıyorlar beni. Saydın Uşağı geldi diyorlar. Sait Uçar'ın oğlu geldi diyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Evet evet. Çok var yani. Sahnede yorumlarda aşağıdan bağırıyor mesela bir tanesi. Biz babamla sahnedeyken sevgili Sait Uçar Allah Allah bu ömrümü de diyor. Veriz abi Sait Uçar çok yaşasın. Evet, evet. Çok var yani.
1: Çok kıymetli gerçekten. Ama sizlere değer verilmesi de Yani her ikiniz de şu an sanatçı kanım olarak burada olsanız da her ikiniz de çok yakın arkadaşlarımsınız ve ne zaman gerçekten darı sıkışsam müzikal anlamda her zaman yardımıma koşan iki isimsiniz.
2: Evet.
1: Dolayısıyla sizi sevmelerinin sebebi tabii ki Sait amcanın çok büyük bir etkisi vardır ama sizleri de gerek anneniz gerek Sait amca çok da güzel
2: Kötü uşak
1: yetiştirmiş.
2: değiliz ya.
1: Bir tane de albüm yapıldığına göre annenize de buradan bir saygılarımızı
2: Kesinlikle
1: iletiyor
2: buradan yerine
1: olalım.
2: selamlar
1: Selamlar
2: olsun.
1: efendim.
2: Evet. Anneciğim. Seni seviyoruz.
1: Peki Ömer Bey, beste yaptığınızı biliyoruz. Bunları ne zaman dinleyicilerle buluşturmayı düşünüyorsunuz?
2: Yani şöyle durumu çok böyle açıkça ifade etmek gerekirse ben beste yaptığımı buradan herkese tüm Türkiye'ye Irmak aracıyla birlikte keşfettiğimi az önce zaten söyledim, tekrar söyleyeceğim. Sağ olsun kendisi, yani ben onun yeteneklerini çok yakından şahit oldum. Onunla birlikte de kendimi geliştirdim diyebilirim. Ne konuda geliştirdim? Beste konusunda ben yani beste yapabildiğimi onunla fark ettim. Bu konuda da onda bir teşekkür borçluyum
1: Ne
2: açıkçası.
1: diyeceğim? Şimdi biz birbirimizi sürekli övüyoruz ama
2: Evet, yok övmek değil, ben bunun
1: gerçekten
2: için
1: ve
2: çalışmak
1: düşünürsek ben
2: zorundaydım.
1: evet hani ben de kendimi bu şekilde hissediyorum. Hakikaten bazı yaşanmışlıklar var. Onlar çok böyle kelimelerle süslenmeyip tekrar tekrar böyle o cümleleri tekrar ederken buluyorsun. Benim için de gerçekten sana olan saygım, mesleki olarak sevgim, dostane sevgim senin söylediklerinin belki 3-5 katıdır. O zaman diyorum ki, şimdi bu konuda aslında Ömer çok paylaşımcı değildir. Doğru mu Mesut Bey?
2: Güzel, doğru, doğru. Ben de doğru diyorum.
1: Birlikte sözünü yazıp bestelediğimiz bir Karadeniz şarkımız var.
2: Kesinlikle ben çok, yani benim için o bir doz gibidir. Her gün dinlerim yani gerçekten.
1: Henüz de dinleyicilerimizle buluşturmadık. İlk defa sevgili orkestramızla birlikte, sanatçı arkadaşlarımızla birlikte sizlere şöyle güzel bir seda bırakalım istiyoruz.
2: Bana da sürpriz olsun
1: Tabii
2: bugün.
1: Ömer vazgeçmezse.
2: Hadi bakalım.

0: Müthişti gerçekten.
1: Ağzınıza sağlık. Bu nasıl bir eserdi böyle ya?
0: Sonunda Ömer'i ikna ettik. Şükür dostumları
1: Nihayet,
0: çekti.
1: nihayet. Yani hadi çıkarın bunu. Artık
2: Ben
1: çıkarsın.
2: söz yazamıyorum.
0: Yok ya,
1: Kendi
0: yazık
1: yazıyor
0: değil.
1: zaten.
2: Ben
1: Ben
2: söz
1: söz yazamıyorum.
0: yazamıyorum.
1: Müziği de yapıyor da.
2: Benim şanslı olduğum taraf,
1: Çok ırmağa tanımış.
2: ırmağa tanımış olmam ekstrasında şu var. Gerçekten bak, şu anda mesela benim bilmeyip, benim bilip daha doğrusu, çok yanlış cümle koydum. Türkiye'nin bilmediği bir nokta var. Gerçekten Irmak Aracı şu an harika sözler yazan, harika eserler, harika besteler üreten
1: Çok da başka bir
2: Türkiye'de
1: enerjisi var.
2: ender insanlardan bir tanesi. Ben buna şahit olduğum için çok şanslıyım. İnşallah kendi eserlerini sevenleriyle ve iyi müzik dinlemek isteyenlerle birlikte buluşturur. Ben de bundan en çok keyif alanlardan birisi olacağım.
0: Çünkü en büyük destekçim de sensin. Çok değerli bir sanatçı olduğunda tekrar altını çizmek
2: Çok
0: istiyorum.
2: teşekkür
0: İyi
2: ediyorum.
0: ki varsın. Bizimle bu şarkıyı paylaştığın için canım arkadaşım.
2: Çok
0: Gerçekten
2: teşekkür
0: teşekkür
2: ederim.
0: ediyorum
2: Sana ve
0: sana.
2: ekibine, herkese çok teşekkür ediyorum. Harikasınız.
0: Evet, sahnede söylemekten en keyif aldığın eser hangisi?
1: Yani çok var.
0: Ama bir
1: Bir
0: tane
1: tanesi
0: seç.
1: diyorsun.
0: İyidir ya.
1: Benim ilacım yayla var. Babamın yine çok güzel bir eseri. Ölçüsü böyle bizim oranın Karadeniz'in uzun havası gibi ama çok anlamlı sözleri var. Yaylayı özlemini anlatıyor. Çok da güzel bir şekilde anlatıyor. O var.
0: Peki duyar mıyız onu?
2: Duyalım,
0: Şöyle
2: duyalım.
0: mutlaka herkes biliyordur ama bilmeyenler için de.

0: Ağzına sağlık.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Vallahi bizi mest ettiler bu akşam.
2: Gerçekten duygulandık. Sözleri böyle çok başka diyarlara gösteriyor insan.
1: Yaylalara çıkarıyor bizi değil mi? Evet.
2: Peki siz gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Böyle yaylalara çıkıp orada bir rahatlar mısınız? Orada olmak size iyi gelir mi?
0: Aslında ben Irmak Arıcı'yı merak ediyorum. Yaylalara çıksa ne olur diye.
1: Yaylaya götürelim ya.
2: Pandemik yerinde çıkmadık mı?
0: Çıktık, çıktık ayrı ama burada da sormak istedim gerçekten. Yani bu arada çok yani doğaya uygun hareketler yaptı, ondan yana sıkıntı yok
1: Doğayı
0: ama
1: çok seviyor, evet.
0: yani şimdi bizim orada gördüğümüz işim biraz iyiydi. Ama gerçekten böyle ne bileyim bir Zigana'da, bir Sista, bir Kadırga vesaire. Asıl seni oralarda merak ediyoruz. Sen bize soruyorsun ama biz aslında seni merak ediyoruz. Daha doğrusu Karadeniz seni merak ediyor.
2: Çok mutlu olurum. Zaten Karadeniz türkülerini söylemeyi, Karadeniz'de olmayı, yağmur çok fazla, yani yağmurlu havayı sevmeme rağmen çok çok seviyorum.
1: Kuşak 5'te mal giydireceğiz. Yaylada bırakacağız bunu.
0: Kesinlikle,
1: İki akşam
0: kesinlikle.
1: soğukta bir uyusunlar.
2: Bizim YouTube'da yaptığımız karavan günlüklerinde Karadeniz'in işte bazı kıymetli illerini gezdik. Ve orada sağ olsun gerçekten Eki Ömer vardı. Çok fazla hani repertuar hakimiyetimiz olmadığı için de çok doğru şarkıları, çok doğru illerle bağdaştırabildik.

0: Böyle güzel bir şey yaptık. Fakat orada da ve sonrasında da o müziklerin birçok aşamasında Mesut abiden de fikirler aldık. Çok da yardım dokundu.
1: O başlangıçtı. O başlangıçtı. Daha niceleri var. Yani biz seni oralarda görmek istiyoruz gerçekten. Buna yani tüm kalbinle inan. Yani oralarda ayrıca senden de Karadeniz müziklerini dinlemek insanlar çok istiyor.
2: Evet
1: Ben buna
2: abi.
1: şahidim.
0: Tam
1: Keza
0: onu
1: abim
0: diyecektim.
1: şahit.
0: Hazır burada kemençenizle Sayın Mesut bize eşlik ederken biz de bir diz dize yapsak da ben de bir
2: Tabii
0: Şükür
2: ki, tabii ki
0: Ederiz
2: efendim.
0: türküsü okusam.

0: Karadeniz türkülerini çok seviyorum gerçekten.
1: Yakışıyor sana. Çok yakışıyor.
0: Teşekkürler. Evet. Sahnede kardeş olarak birlikte olmanın avantajları ve dezavantajları neler?
2: Ben bu konuya, bu
1: Ben
2: soruya cevap
1: başlayayım
2: vereyim. Hayır.
1: hemen.
2: Bir kere şöyle söyleyeyim. Abim tabii büyüklüğünün verdiği avantajla birlikte.
1: Suistimal etti bütün.
2: Yok, ayrıca yok, tüm açık yüreklilikle de söyleyebilirim. Yani senin orkestronda olan birçok kişiyi de kaydetmiş birisi olarak yani bizden tabii çok daha öndeydi ve bize yol göstericiydi. Yani benim için bir babamdır, iki
1: Estağfurullah.
2: abimdir, öyle söyleyeyim.
1: Doğru söylüyorum.
2: Yani gerçekten öyle. Tabii sayabilirim, çok değerli insanlar var hayatımda. Ama yani o konuda bizden daha öndedir.
1: Soruya cevap verir misin kardeşim?
2: Soru neydi ya?
0: O zaman sevgili Mesut Uçar'la aynı sahnede olmak senin için çok gurur
2: Evet.
0: verici oluyor ve hiçbir dezavantaj olmamış oluyor.
2: Kesinlikle.
0: Program bittiğinde biz bunu konuşup tartışırım.
2: Kesinlikle. Yani gerçekten dediğim gibi bize yol gösterici olduğu için benim için bir avantajdı her zaman. Yani o avantaj da bana bir rahatlık sağladı, bir konfor sağladı. Ben de istediğim gibi istediğim şeyleri yaptım. Gerçekten sahne önünde olmak veya sahne arkasında, önünde hiç fark etmez. Bizim için çok önemliydi ve biz hep her zaman en iyisini yapmaya çalıştık. Yani Karadeniz müziğine de inanıyorum ki kendi açımdan ve ailem açısından çok güzel şeyler bıraktık. O yüzden onlarla olmak, babamla, abimle olmak benim için her zaman bir gururdu ve onlar gibi müzisyenlerle birlikte çalmak benim için her zaman gururdu. Yani hepsine şu an teşekkür edebilirim yani.
0: Sevgili Mesut Uçar, bu cevaptan daha güzel bir cevap gelir
1: Çok güzel
0: mi?
1: cevap verdi kardeşim. Teşekkür
2: Rica
1: ederim.
2: ederim. Ne demek
1: Ben
2: efendim?
1: şimdi başka bir cevap vereceğim. Babamla beraber çalışırken Sait Uçar'la birlikte bize hiçbir zaman şey demezdi. İşte çok güzel çaldın. Oğlum bu sahnemiz harikaydı. Ya şu işte şarkıyı şöyle bir hareket yaptın. Çok ezgi çok güzel geldi falan. Hiç bizi bir kere motive etmedi böyle. Ben de kardeşim olduğu için Ömer diyordum. Ama yanımızda başka bir müzisyen olduğunu da ona diyordu. Yani yedim bağlamayı. İşte Aylin Avşar diyordu. Ama
0: Kendi çocukları
1: ben de Ömer
0: karşıma
1: diyordum. Evet, ben de
0: mükemmel
1: Ömer'e diyordum ki bak senin yüzünden bizi hiç daha motive etmiyor bizi.
2: bir şey.
1: Çalamıyorsun
2: Daha ben ilk aranjörlük yapmaya başladığımda ilk şarkımı yaptım. Tarkan'ın aranjesini açtı. Sonra benimkini açtı. Seninki diyor niye böyle gelmiyor?
1: falan.
2: Ya dedim abicim nasıl gelebilsin? Ben daha ilk işimi yaptım. Sen beni Tarkan'ın aranjesiyle birlikte kıyaslıyorsun
1: Ama
2: vesaire
1: çıtayı
2: falan.
1: yukarı koymak gerekmiyor mu arkadaşlar? Hedef.
0: Kesinlikle öyle. Sonrasında yaptığın
1: Tabii
0: aranjeler,
1: sonra
0: sonrasında yaptığın
1: çok yetenekli
0: eserlerle
1: tabii ki tabii.
2: Ya, sonradan
1: Sonradan
2: alındı
1: alındı
2: tabii
1: tabii gerçekleri
2: gerçektir de.
0: de. Olsun, geç olsun, geç olmasın. Altın her zaman altındır.
1: Kesinlikle kesinlikle kardeşim.
2: Peki teşekkür ederim.
0: Yine bir şarkı isteyeceğim.
1: Hareketli bir şeyler
0: Yani
1: çalalım.
0: sohbetinize doyum olmuyor ama böyle iki güzel Karadeniz'den iki yüzden sanatçı dostum bulmuşken böyle sürekli şarkılar dinlemek istiyorum.
1: Çok teşekkürler. Biz de sürekli söylemek istiyoruz senin yanında, senin enerjin gibi.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir madır mudur yapalım ha?

0: Evet hocam.
1: Bu ne güzel bir enerjiydi ya. Karadeniz insanının enerjisini de bize yansıttınız.
0: Sayende. Bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Hepimize enerji verdiniz. Sizleri çok seviyorum. Müzik yolculuğumda her zaman yanımda ve arkamda durduğunuz için kendimi çok şanslı hissediyorum.
0: Durmaya da devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sizlerden de live ödülümü almak isterim.
2: Yani sadece biz değil, tüm Karadeniz seni çok seviyor.
1: Sağ
2: Tüm Karadeniz
1: olsunlar.
2: seni
1: Sevgiler,
2: çok
1: saygılar gönderelim.
2: şarkılarını beğeniyor ve arkanda gerçekten yaptığın bütün işleri çok sevip herkes dinliyor ve söylüyor. Bu konuda biz çok şanslıyız seninle birlikte olduğumuz için. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya konuk olmaktan çok onur ve mutluluk, gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyoruz. Biz
1: Hep
2: senin
1: birlikte.
2: başarılarına yakınen
1: Şahit oluyorsun
2: şahit
1: tabii ki
2: olsak
1: de.
2: da, evet, herkes de
1: Stüdyodaki her halime
2: kesinlikle,
1: yakınen
2: kesinlikle,
1: şahit olduğun için.
2: kesinlikle herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: Öncelikle konuğun olduğum için seninle müzik ortamında her yerde çok mutluyum. Seninle birlikte olmaktan çok keyif aldık. Çok teşekkür ederim. Ekranları başındaki izleyicilerimize, seyircilerimize de sevgiler, selamlar. Memleketime de kocaman buradan sevgiler yolluyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: Çok keyif
1: ediyorum.
0: aldım.
1: Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sizleri çok seviyorum. Başta Karadeniz olmak üzere ülkemizden bizi izleyen her nereden olursa olsun herkese çok sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bugün yine müzik konuştu. Benim için çok değerli, çok kıymetli bir programdı. TRT Müzik ekranlarındaydık. Her birinizi çok seviyorum. Hepinizin gönlünden öpüyorum. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

Bu salı BİM'de Haribo meyve aromalı karışık yumuşak şekerleme 179 lira. Fisko Birlik şeker ilavesiz fındık ezmesi 249 lira.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

0: Elleriniz emeklerinize sağlık. Çok güzel bir performans. Tabii ki bu bana düşmez ama tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık. Çok güzeldi. Offenbach'ın Barkarol adlı eseri başka bir yorumla
1: Evet.
0: icra ettiniz. Bu trio çok ilginç bir trio, ilginç bir oluşum. Ben şunu merak ediyorum. Siz nasıl tanıştınız? Her şey önce hepiniz başroldesiniz. Hepiniz kendi alanınızda bir başrolünüz var, esümanistliğinizde. Nasıl bir araya geldiniz? Bu trio nasıl oluştu? Bu fikir kimden çıktı? Bunu çok merak ediyorum.
1: Dilbacım.
2: Evet, aslında bu fikir Çanakkale.

0: De başladı. Sevgili Hatice ile biz Çanakkale'de çok özel bir projede bir araya geldik. Sevgili Uğur hocamızın, Uğur Türkmen'in ve
1: Çok
0: sevgili
1: selamlar kendisine.
0: Cihat Aşkın'ın
1: Çok selamlar.
0: hepimizi buluşturduğu bestecilerimizin eserlerinden Türk ve geleneksel enstrümanlarla klasik Batı müziği enstrümanlarını bir arada buluşturan bir projeyle biz Hatice ile tanıştık.
2: Yeni eserler çaldık.
1: Yeni eserler çaldınız.
2: Çözümledik, evet. Çok değerli besteciler var içinde. Hasan Uçarsu, Oğuzhan Balcı gibi ismini şu an söyleyemediğimiz 10 tane besteci, 10 yeni eser. Bu projede Dilba ile birlikte olduk. İlk defa sahnede bir araya geldik. Birbirimizi gıyaben tanıyorduk ama müzik yapmamıştık. Farklı disiplinler.
1: Farklı disiplinler, evet.
2: Batı müziği, Türk müziği, farklı evet. disiplinler. Tabii ki enstrümanistik başka bir şey, sanatçılık keza onu tamamlayan şey. Fakat kalplerin uyuşması, birlikte o enerjiyi alması ve onu müziğe dökmesi, yansıtması çok başka bir şey. Biz onu hissettik ve otobüste dönerken dedik ki biz bir şeyler yapacağız.
1: Ama çok güzel
2: biz bir şey yapmalıyız. Sonra Emine ile Dilba'nın bir duosu var zaten. Halihazırda onlar üretiyorlar. Dilba dedi ki ben bunu Emine'ye bir soracağım dedi. Sonra Emine'ye sordu.
3: Evet, ben de çok sıcak baktım bu projeye. Çünkü çok değişik bir proje. Daha önce yapılmamış bir proje. Dolayısıyla evet dedim, yapalım, bir araya gelelim, tanışalım ve öyle başladık.
1: Ben şuna çok mutlu oluyorum aslında. Ben de Türk müziği kökenli olduğum için Türk müziğiyle klasik Batı müziği normalde sanatçılar bir araya pek gelmezdi. Eskiden hatırlıyorum böyle bir hani Türk müzikçiler ve klasik batıcılar diye ayrım var. Hala var değil
2: var,
1: mi?
2: Tabii.
1: Sizlerin buna sevgiyle bir araya gelmesi çok güzel bir şey. Tabii ki kendi müziğimizi inkar etmemeliyiz. Ben her zaman bunu da savunuyorum. Sizler gibi hocalarımız da bunu savunduğunu biliyorum. Çok güzel bir meç olmuş. Elinize sağlık. Bu arada şunu merak ediyorum. Eserleri neye göre seçiyorsunuz ve düzenlemeleri hangisi sanatçımız yapıyor?
0: Şöyle aslında hem çalmak istediğimiz eserler var, kulağımızda olan ve bunu denesek dediğimiz eserler, hem de bizim üçlümüz için aranjmanı, düzenlemesi mümkün olabilecek olanlar. Bu konuda da çok güvendiğimiz, zaten düzenlemelere hazır olan bazı bestecilerimizin var. Çok değerli kişiler, Oğuzhan Balcı gibi. Onun dışında klasik Batı müziğinde kemanla çalınan, viyolonsel ve piyanonun çaldığı repertuardan beslenerek Hatice keman partilerini çalıyor.
2: Keman partilerini çalıyor. Evet. Hazır düzenlemeleri olan triyoları.
0: Ama bir ilk. Evet. Sevgili Yiğit Mert Erkmen, İzmir'deki çok sevgili genç bir bestecimiz. O bizim için bir düzenleme yaptı. Bu üçlü için özelinde yaptı.
1: Çok güzel. Onlara da selam olsun.
0: Evet.
2: Bir de yeni eser yaptı.
0: Evet.
1: Bizim çok güzel. Için. Demek ki aslında birçok müzisyen tarafından da bu proje destekleniyor evet. aslında. Sevgili Oğuzhan Balcı öğretmenime de buradan çok selamlarımı iletiyorum. Benim de öğretmenimdi konservatuvarda. Hala da ara ara sorarım kendisine. Peki şimdi ne çalmak istersiniz ikinci eserimizi?
2: Yine bir klasik Batı müziği eseri Masne Eleji çalacağız.
1: Buyurun.

0: çok güzel bir düzenleme olmuş ve harika yine her zaman gibi. Bu arada şimdi az önce dediğim gibi yani hepiniz birer başrolcüsünüz dedim. Bireysel olarak da sizleri biraz tanımak isteriz. Dilbağ Tokay Hocam, biraz kendinizi anlatır mısınız?
1: Ben doğma büyüme diyelim artık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda hem eğitimime başladım sevgili hocam Reşit Erzin'de ve oradan mezun oldum. Mezun olduğum zamandan beri de öğretim üyesi olarak gençlerle birlikte çalışıyoruz. Tabii bu akademik olan yanım, onun dışında da sevgili Emine ile çok uzun süredir birlikte düğü olarak çalışıyoruz. Birlikte projelerimiz oldu, CD'lerimiz oldu, biraz Emine bahseder. Onun dışında ode müziği yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Farklı bestecileri, farklı kişilerle, müzisyenlerle çalmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim o yüzden.
0: Çok tebrik ediyoruz sizi hocam. Emine Serdaroğlu hocam, siz neler yapıyorsunuz?
2: Ben de akademik olarak Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde hocayım. Orada eğitim vermeye devam ediyorum uzun süredir. Piyanist olarak oda müziği çalışmaları, ağırlıklı olarak oda müziği çalışmaları, Dilbağ ile olan çalışmalarımız, başka sanatçılarla süren projelerimiz, onlar da devam ediyorlar. Biraz çok yönlü, çok çeşitli bir hayat diyebiliriz aslında. Ama ben çok mutluyum. Demin onu konuştuk hatta kuliste. Ne kadar güzel bir mesleğimiz evet, var ki bizi evet, farklı insanlarla bir araya getiriyor, farklı projelerde bir araya getiriyor. Kısaca böyle
0: evet,
2: diyebiliriz.
0: Çok büyük bir dil aslında yaptığımız meslek kesinlikle.
1: Çok
0: sevgili hocam Hatice Doğan Sevinç. Hocam siz neler yapıyorsunuz şu an?
3: Ben de Dilbağ gibi söyleyebilirim. Çocukluğumdan beri İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda 1,5 yıldır bölüm başkanlığını yürütüyorum. Çalgı eğitim bölümünün. Orta okuldan doktora seviyesine kadar öğrencilerimiz var. Bunun yanında bir koro var. İTÜ 250. yıl Türk Müziği Korosu.
0: Evet.
3: 4. yılımız yeni doldu.
0: Harika.
3: Kendi projelerim var. Türk müziği çalışmalarım var. Böyle değerli arkadaşlarımla trio olarak performans sergiliyoruz. Zaman buldukça da öznel çalışmalara yer vermeye çalışıyorum. Çok yönlü bir hayat ama iyi ki hem
0: iyi ki.
3: Eğitici evet. olmak, hem sanatçı olmak, hem öğrencilerimize de böyle örnek olmak
0: çok
3: en
0: doğru.
3: güzeli. Bundan
0: yani
3: güzeli yok.
0: Her konuda öğretmenlik
3: evet.
0: yapıyorsunuz. Bu vizyonunuz gerçekten sizden sonraki gelen öğrencilere, nesile çok büyük örnek oluyorsunuz. İyi ki varsınız diyelim. Ve sizden tekrardan bir performans alalım.
3: Tamam.
0: Buyurun.

0: Violonsel, piyano ve kemençenin böyle bir uyumu gerçekten ilginç olmuş. Harika bir düzenlemeler olmuş ve çok güzel bir fikir bu proje. Ben izlerken burada çok keyif alıyorum bir müzisyen olarak. Eminim ki izleyiciler de çok keyif almıştır. Ve peki bunu olabildiği kadar duyurabiliyor musunuz? Konserleriniz nasıl gidiyor? Bir albüm fikriniz var mı? Bunları...
1: Ben konserlerden bahsedeyim isterseniz.
0: Buyurun.
1: İlk konserimizi çok sevdiğimiz şehrimiz Erzurum'da verdik.
0: Ah, harika.
1: Orada geçmişten beri bizi davet eden çok sevgili dostlarımız var. Bu sefer de trio Alaturka olarak gelir misiniz dediler. Sonrasında Çanakkale'ye gittik. İstanbul'da konserimiz oldu. En son olarak da Saraybosna Yunus Emre
0: Çok
1: Enstitüsü'ndeydik.
0: güzel. Bayağı aslında konseriniz devam ediyor.
1: Evet, yurt dışında özellikle ülkemizi temsil etmek, üç kadın sanatçı olarak Doğu ve Batı
0: Harika.
1: sentezi olan bu projeyi sunabiliyor olmak çok müthiş bir duygu bizler için.
0: Bir sponsorunuz var mı
2: Onu
0: hocam?
2: söyleyecektim. Konserlerin yanı sıra tabii ki albüm, az önce bahsettiğin gibi.

0: gerçekleştirmek istiyoruz. Sponsor konusunda şu an kendi imkanlarımızla var olmaya çalışıyoruz.
1: İlginç aslında. Yani şunu söylemek isterim. Bir nevi hem dünya müziğini hem de kendi müziğimizi sentez yapıp ülkemizi tanıtıyorsunuz. Bunu aslında buradan gerçekten sevgili büyüklerimize, ülkemizi temsilen bu konuda sizlere ve sizin gibi sanatçı gruplarına öncelik tanınması ve de destek olmasını ben buradan bizzat rica ediyorum. Çünkü şöyle oluyor, tabii ki bilinmiyor. Yani tanıtım da çok önemli. Bu vesileyle de sizleri bir nevi de bilmeyenleri, bilmeyen sanatçılarımızı ya da bilmeyen büyüklerimizi bilmeleri için
0: bilgilendiriyoruz.
1: Evet. Bu konuda da kesinlikle öyle olması lazım. Çünkü gerçekten
0: ederiz.
1: Çok harika bir proje, harika bir uyum.
0: Çok sağ ol. Gerçekten geri dönüşlerimiz çok güzel. Yani biz de hayal ettik. Hayali gerçekleştirdik ama kim dinlese, müzisyenler dahil olmak üzere, çok değerli sanatçılarımız dahil olmak üzere aynı şeyi söylüyor. Çok güzel bir birliktelik olmuş ve dediğin gibi kültürümüz açısından da özellikle uluslararası platformlarda bu güzelliği neden insanlar duymasın,
1: evet,
0: görmesin?
1: Evet, evet, evet.
0: O yüzden albüm çalışmamız da olacak yakında.
1: Harika.
0: Yeni düzenlemelerimiz de olacak, yeni eserlerimiz de olacak. Görüştüğümüz bestecilerimiz var. Repertuarımızı genişleterek çalışmalarımıza devam edeceğiz.
1: Bu arada zaten sizleri tanıyorum. Çok da tekrardan programımıza geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli sanatçıları bulmuşken ben de son parçayı sizle beraber çalmak isterim.
0: Ay, süper.
1: Belki beni de gruba alıp
0: tabii ki dünyayı gezeriz.
1: Dünyayı gezeriz. Ne çalabiliriz hep birlikte? Ne çalalım? Böyle spontan şeyler planlıyoruz o zaman konuklarımızla.
0: Tambur Cemil Bey'in Nikris Sirtos'unu çalalım mı?
1: Harika.
0: Tam senlik.
1: Tam benlik. Harika. Süper. Okeyim, tamamdır.
0: Tamam.
1: O zaman buyurun çalalım.
2: Hadi o zaman.

0: Efendim çok kıymetli TRT Müzik izleyenleri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Gönül penceremizden nameler sunacağız. Birbirinden güzel eserler var bugün. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın.
1: Yine muhteşem bir program hazırladık sizler için. Bu programı kim hazırladı bizim için? En büyük desteği sağlayan kardeşim Umut Hoşgör ve değerli orkestramıza ve Furkan ve Atay'a sonsuz teşekkürler.
0: Evet efendim, biz alkışları duyuyoruz ekranlardan, sizlerden,
1: Gönülden duyuyoruz her
0: gönülden
1: zaman.
0: duyuyoruz. Uşak makamıyla başladık. Hafif hafif sanki yaz geliyor, değil mi? Ayvalar çiçek açtı mı sence? Nasıl durum?
1: Açmaya başladı.
0: Evet.
1: İnşallah soğuk yapıp da o çiçekleri
0: Solmaz.
1: kırmaz. Rabbim lütfesin de şöyle güzelliklerle devam etsin mevsimimiz
0: Amin
1: inşallah.
0: inşallah. Yine mevsimli ve harika bir uşak şarkı var
1: Bir
0: sırada.
1: Semaat Özden Ses
0: Evet
1: bestesi.
0: efendim. Ne
1: Ölümsüz bir
0: okuyorsun bize?
1: eser. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.
0: Alparslan'ı dinliyoruz efendim.

0: Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ellerinize sağlık arkadaşlar, harikasınız. Hiç havayı bozmadan yine Uşak makamında harika bir şarkıyla devam edelim mi?
1: Uşak makam ne demek biliyorsun değil mi?
0: Ne demek?
1: Aşıklar makamı demek.
0: Tabii ki.
1: Zevkle dinleyeceğiz
0: Çok
1: kardeşim.
0: Çok teşekkür ederim.

Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle canım. Söyle canım. Ne dersin? Vuslatın başka alem. Sen bir ömre mi dersin? Vuslatın başka alem.

0: Eyvallah.
1: Bütün alkışlar size. Gönlünüze sağlık. Ne güzeldi. Hem şiir.
0: Nasıl güzel taksim yaparmış benim kardeşim.
1: Vallahi gönlüne sağlık Umut'cum. Senin de ağzına sağlık
0: arkadaşım.
1: Çok
0: teşekkür ediyorum.
1: Ne güzel oldu. Evet efendim. Yine sizlerin istediği bu şarkıyı benden istediniz. Ben de zevkle okuyorum zaten. Rahmetli Gönül Akkor çok okurdu bu şarkıyı. Ben de bir Gönül Akkor hayranı olarak.
0: Ben de bayılırım.
1: Büyük usta.
0: Bayılırım.
1: Yorumlamaya çalışacağım. Dost bildiklerim diyelim mi hep birlikte?
0: Dinleyelim dostum.
1: Teşekkür ederim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık Mevsem'cim.
0: Teşekkür ediyorum efendim. Çok mersi. Evet efendim, programımızın bu bölümünde hep ben Alp'ten bir türkü istiyorum. Aslında siz istiyorsunuz o türküleri.
1: Dinleyicilerimiz de artık alıştılar değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, bu bölümde bir türkü olmasına alıştılar. Benim çok sevdiğim bir türküdür. Sen de çok güzel yorumlayacaksın. Bundan eminim.
1: Evet, Musa Eroğlu'nun bir türküsü.
0: Selam olsun kendisine.
1: Bana ne yazdan, bahardan, bana ne borandan, kardan. Aşağıdan, yukarıdan yolun sonu görünüyor.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Mehsem.
1: Ah.
0: Ne güzel türküler.
1: Ağlamamak için böyle zor tutuyorum
0: alıp
1: kendimi.
0: Alıp götürüyor insanı,
1: evet,
0: değil mi başka diyarlara?
1: Öyle, tam anlamıyla öyle. Efendim, hemen hareketleniyorum. Hemen, hiç vakit kaybetmeden.
0: Ben de hemen
1: yerime
0: geçiyorum, zevkle dinliyorum.
1: Harika bir şarkı geliyor. Fırtınalar diyelim hep birlikte. Buyurun efendim.
2: Birlikte okuyalım mı? Hadi beraber.

0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Muhteşem, maşallah muhteşem. Fıkır fıkır kardeşim.
0: Çok teşekkür ederim. Bayılıyorum ben böyle şarkılar okumaya, biliyorsun.
1: Sana da çok yakışıyor.
0: Teşekkür ederim maşallah. Efendim. Alpçim, bir programın daha sonuna geldik.
1: Yine geldik değil mi?
0: Evet, yine geldik.
1: Ben ne diyordum? İki orta, bir sade, bize müsaade efendim. Yayın ve yapımda emeği geçen bütün ekibimize sonsuz teşekkürler. Umut Hoşgör'e, değerli orkestramıza, Furkan ve Atay'a ve sizlere sonsuz teşekkürler. Bir daha görüşünceye dek gönül pencereniz hep açık kalsın.
0: Sağlık, mutluluk, huzur, mucizeler sizinle olsun efendim.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a ısmarladık.

0: Hoş geldin Derya.
1: Hoş bulduk Emirciğim.
0: Derya Türkan. Benim için çok kıymetli, çok değerli bir müzisyen
1: Çok teşekkür ederim.
0: kardeşimsin.
1: Sen de benim için öylesin.
0: Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun?
1: İyi gidiyor. Biliyorsun Berlin-İstanbul arası gidip geliyoruz.
0: Harika. Bizi çok yalnız bırakma ama.
1: Burada konserlerimiz oluyor. Birçok çalışmalarımız oluyor. Devam ediyor yani. Almanya'da da Berlin'de de orada da çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa'da konserler devam ediyor. Onların arasında mektup okuyoruz.
0: Seni büyük projelerde, güzel yerlerde gördüğüm zaman ben de çok mutlu oluyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Hak eden bir insansın.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Başarıların daim olsun.
1: Sağ olasın.
0: İlk eserimizi seslendirdik. Sen de
1: Evet.
0: bize eşlik ettin.
1: Evet.
0: Tınılarına ve parmaklarına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkada fotoğrafı hatırlıyorsun herhalde.
1: Evet. Bu
0: Bizim
1: fotoğraf.
0: seninle beraber yaptığımız Seyri Ahenk projemizin
1: Evet.
0: kapak
1: Kapak
0: fotoğrafı.
1: fotoğrafı. Çok güzel bir fotoğraf. Aslında çok derin. Arkaya baktığın zaman birçok şeyi görüyorsun. Öndeki imaj ve arkadaki imaj çok farklı. Gerçekten çok güzel.
0: İbrahim hocamıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Evet Derya'cığım, bir eserle devam edelim.
1: Olur.
0: Senin eserlerinden birini mi dinleyeceğiz? Ne çalacaksın bize?
1: Bir Suzinak Zeybek var. Onu yapalım isterseniz
0: Tabii.
1: sevgili arkadaşlarla.
0: Tamam olur. Peki, dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Eline sağlık,
1: Çok
0: buluna
1: teşekkür
0: sağlık,
1: ederim.
0: her
1: Arkadaşların da ellerine sağlık. Harika
0: Eyüpcan,
1: çaldılar.
0: aradaki dolaşman çok keyifliydi. Nefesine sağlık. Benim arkamda bu insanlar olunca müzik de güzel oluyor.
1: Evet.
0: Yaptığımız iş de güzel oluyor. İşte piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüpcan Açıkbazu ve perküsyonda Barış Cem, Songur
1: Çok
0: bizimle.
1: iyi bir ekip var. Hakikaten ben de çok rahat çaldım.
0: Evet, fark ettik zaten ki ilk kez dinliyorlar onlar da,
1: Evet.
0: baktınız
1: Ama
0: mı?
1: onlar için fark etmiyor. Yani ilk defa da çalsalar hemen çalıyorlar zaten. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz okulda da bunu çok düşünmüşüz. Hocalar da bize çok demiştir. Bir melodiyi çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan ona. O tarafta şanslısın yani. Ekip çok iyi.
0: Öyle yani, ben her zaman söylüyorum, iyi ki onlarla beraber müzik yapıyorum. Onlar da şanslıdır diye düşünüyorum, benle müzik yapıyorlar diye. Deryacığım, o zaman biz sana bir eser çalalım, seslendirelim.
1: Zevkle dinlerim.
0: Aşık Ruhsati'den, daha senden gayrı aşık yok mu?
1: Ama çok güzel.
0: Hep beraber çalıyoruz arkadaşlar.

0: Ümitciğim ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Sağ ol.
0: Ellerinize sağlık.
1: Ne demek?
0: Çok güzel. Demin konuştuğumuz gibi yani bomba gibi bir ekip var. Çok güzel. Müzik zaten çok güzel. Harika bir türkü. Bir değiş. Ya bir

0: Şey söyleyeceğim. Biz birlikte yaptığımız albümden çalmayacağız mı?
1: Çalacağız tabii ki.
0: Bir tane çalalım
1: Çalalım.
0: istiyorsan.
1: Seyri Ahenk albümümüzden.
0: Evet, senin ismine
1: Parçanın ismi Ümit.
0: Ümit, senin besten.
1: Bana ait bir beste ama senin tabii eşsiz tınılarınla beraber o parça daha büyüdü.
0: Eyvallah sana.
1: Dinleyicileri de inşallah umutlandırır,
0: Evet.
1: ümitlendirir diyelim.
0: Hatta klibini bile çekmiştik,
1: Evet,
0: değil mi?
1: klibimiz de var. Ümit diye Seyri Ahenk. Seyretmeyenler seyretsin.
0: Evet.
1: Peki çalalım arkadaşlar hep beraber.

0: Eline sağlık Derya.
1: Teşekkür ederim
0: Dostlar
1: Umutcuğum.
0: elinize sağlık.
1: Senin de gönlüne sağlık. Çok güzel bir müzik. Bunu Amsterdam'da kaydetmiştik. Çok güzel hatıralarımız var.
0: Evet. Çok özel bir albüm benim için.
1: Evet. Martin Fontes piyanoda, Erik van der Westen kontrbasta,
0: Alper
1: Alper Kekeç
0: Kekeç perküsyonda,
1: perküsyondaydı.
0: sen ve ben. İnanılmaz bir albüm oldu. Benim için de böyle uluslararası bir albüm ilk deneyimimdi. Ve çok keyif aldım.
1: Evet.
0: Eserler bizi çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Yaptığımız müziğe,
1: Evet.
0: ruha.
1: Ya şöyle bir şey oluyor. Müzisyenlerle yeni de tanışsan bir elektrik mi deniyor işte yeni tabir böyle hani şey var ya çekim.
0: Evet.
1: Birbirini çekme. Yani o ben onu duyguların buluşması olarak düşünüyorum. İnsanlar profesyonel de olsalar o duygu buluşması melodiyi müziğe çeviriyor. Güzel bir şey. Martin de, Eric de çok güzel,
0: Özel ve önemli müzik
1: önemli
0: adamları.
1: müzisyenler ama
0: Alper
1: yani
0: de
1: çok
0: öyle.
1: evet Alper zaten hani bizim kardeşimiz çok yani diğerleriyle de çok uzun zamandır tanışıyoruz. Seni yeni tanıdılar. O şeyi hiç unutmuyorum. Ya benim için en güzel anlardan bir tanesi oydu. Çok etkilendiler ve kendi gönüllerini koydular albüme.
0: Sağ
1: Hakikaten
0: olsun.
1: çok çok güzel bir
0: Konserler de
1: çalışma oldu.
0: verdik.
1: Evet,
0: Amsterdam'da,
1: evet.
0: Rotterdam'da, burada
1: Evet,
0: İstanbul'da
1: evet,
0: konserimiz oldu.
1: evet.
0: Yine o projeyi inşallah devam ettiririz,
1: İnşallah
0: yapalım.
1: devam ettirelim.
0: Yapmalıyız.
1: Ozancım da
0: Tabii
1: çok destek verdi.
0: o albümün aranjesi Ozan'a ait aslında. Ozan
1: Evet,
0: Sarıboğa
1: evet.
0: İstanbul'da her şeyi hazırladı bize. Biz gittik orada çaldık.
1: Rahat ettik
0: Ozan'cığım
1: yani.
0: senin de emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. O zaman albümden devam edelim. Bu
1: Olur.
0: sefer senin bir bestenle.
1: Olur. Aslında sözlü Pir Sultan Abdal'ın sözleri var. Ama biz bugün bunu
0: Enstrümantal olarak.
1: enstrümantal çalacağız.
0: Peki dinliyoruz. Hadi arkadaşlar.

0: Ruhuna sağlık. Çok
1: Çok
0: güzel
1: teşekkür
0: beste.
1: ederim. Sağ olun. Sizlerin de elinize sağlık, gönlünüze sağlık.
0: O albümde de orada canlı kayıt yaptık.
1: Evet, hep
0: Stüdyoda.
1: beraber
0: Bunları,
1: çaldık.
0: bütün eserleri canlı çalmıştık. Aynı bugün çaldığımız gibi.
1: Vallahi bir şey söyleyeceğim. Açıkçası o konserlerden sonra çok uzun bir zaman çalmamıştık. Ama bu sound da çok güzel.
0: Eyvallah.
1: Yani senin programında olmak ve böyle değerli müzisyen kardeşlerle beraber çalmak çok zevkli.
0: Çok teşekkür
1: Hakikaten
0: ederiz.
1: tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum çağırdığın için de.
0: Estağfurullah. Zaten bizim programımızın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama ve senin gibi sazını artık yaşayan bir insan olarak birçok müzisyeni biz burada ağırlamak istiyoruz.
1: Çok güzel
0: Bu
1: olur.
0: insanlarla beraber müzik yapmalarını istiyorum ben.
1: Bence çok zevk alır her gelen müzisyen. Dediğim gibi yine başa dönüyorum. Yani duyguların bir araya gelmesi, bir arada müzik yapma zevki bence çok kıymetli. Artık çok az oluyor maalesef günümüz şartlarında. Ama yakaladık mı da işte böyle değerlendirmeye çalışıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Bize böyle umut ve güzellik katıyor.
0: Çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz
1: teşekkür
0: Derya.
1: ederim. Sağ olasın.
0: 86 yılından beri dostluğumuz,
1: Evet,
0: arkadaşlığımız
1: konservatuvar yıllarından.
0: bozulmadan müzik dostluğumuzla devam etti. İnşallah yine devam eder.
1: İnşallah, inşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir şey daha söyleyeceğim. Bence bu da çok önemli. Her
0: Buyur.
1: zaman olmuyor çünkü gerçekten sound çok rahatlatıcı. Harika bir sound var. Yani ben konserde gibi çalıyorum. Onun için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Ne demek? Yani müzisyenler zaten söyleyecek laf yok. Artı ton maestro'larımız da Ertan keser.
1: Aynen, evet.
0: Yani
1: Ertan'ın olması zaten
0: bizim
1: çok
0: programda
1: rahatlatmış.
0: inanın çektiğimiz tüm programlarda A'dan Z'ye kimin emeği geçtiyse konu gelmişken söyleyeyim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1: Evet. Ya çok konforlu. Çok iyi bir ton master'in eşliğinde çalmak gerçekten çok konforlu. Ayrıca teşekkür ederim. Çok iyi düşünmüşsün.
0: Eyvallah, eyvallah. Tekrar ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Sağ
0: Sağ ol.
1: olasın. Ben teşekkür
0: Sağ ol.
1: ederim.

0: Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Evet, kıymetli TRT Müzik izleyenleri, hepiniz hoş geldiniz. Biz sizi ağırlamaktan mutluyuz. Umarım siz de bizi ağırlamaktan mutlu olursunuz.
1: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz. Çok güzel bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Sevgili Deniz Sekin'in söz ve müziğini yazdığı Sahici şarkısıyla.
2: Sahici bir şarkı.
1: Gerçekten sahici bir şarkı.
2: Çünkü Deniz hepimizin çok iyi arkadaşı, dostu ve tam bir müzisyen dostu, solisttir. Kendi de müzisyen gibi hissettiği içindir belki.
1: Çok da duyguludur.
2: Çok da duyguludur. Kalbi tertemizdir ve biz Deniz'le beraber sahnelerde yaptık ve ortak çalışmalarımız da devam edecek bundan sonra da. O bizim bir tanemiz. Sevgili Deniz Seke'ye de buradan selam ederiz. Çok güzel bir şarkıydı gerçekten. Müthişti. Şimdi gözüm ilişiyor şarkıya. Özer Şenay'ın bir eserini yapacağız. Özer Şenay da aynı Adnan Ergil gibi özel melodilerin, özel nüansların adamıdır. Gerçekten biz müzisyenler, enstrümanistler böyle bir Adnan Ergil, Özer Şenay şarkısına denk geldiğimizde daha bir başka, daha bir keyifli çalarız. Çünkü enstrümanın artiküler yapısına da çok uygundur yazdıkları eserler. Çok iyi müzisyenler çünkü. O yüzden Özer Baba'dan şimdi bir Arap saçı diyeceğiz. Erkin Kore'yi de şarkıdan sonra konuşuruz. Haydi bakalım.
0: Buyurun.

0: Şükürünüze sağlık.
1: Şükür Araf saçını döndürmeden şarkıyı bitirdik. Güzel oldu arkadaşlar. Elinize, emeğinize sağlık. Şükür. Sağ tam da Erkin Baba diyorduk.
2: Evet. Çok güzel bir enerjiyle çıktık. Tam Erkin Baba'ya yakışan bir şekilde.
1: Değil mi? Erkin Baba deyince akla ilk gelen şey benim enerji.
2: Kesinlikle.
1: Enerji, sinerji.
2: Farklı kişiliği, farklı tarzı.
1: Değil mi? Bir de Anadolu rock dediğimiz zaman Erkin Koray çok enteresan bir yer tutuyor. Hatta bildiğim kadarıyla Türkiye'ye ilk elektro gitarı getirip de ilk elektro gitarı kullanan da Erkin Koray. Doğru
2: evet,
1: mu biliyorum?
2: Evet. Ben de öyle biliyorum yani.
1: Tabii bir hani Arap Yarımadası'ndan etkilendiği melodilerle beraber Anadolu'nun içindeki melodiler. Tanıdık melodileri bambaşka bir şekilde ele alma konusunda da ilklerden bir tanesi.
2: Kesinlikle.
1: Yani unuttuğumuz birileri vardır muhakkak. Hani bir külliyat var ortada. Hani ismini ilk defa duydu. Bazı insanlar oluyor zaman içerisinde. Onları da ayıp etmeden Erkin Baba'ya da buradan
2: rahmet olsun.
1: O zaman haydi bakalım.
0: Devam edelim şu... efendim. Seni yazdım diyeceğiz.
1: Hasan Bağlan.
0: Sözleri Hasan Bağlan tabii ki. Müziği de Burhan Bayar'a. Burhan abiye de selam olsun.
1: Burhan abi seviyoruz seni. Hadi o zaman şey yapalım. Eseri bir evet. icra edelim. Evet.

0: Evet arkadaşlar, ben şarkı söylemeyi artık bırakıyorum bundan sonra hayatımda. Hiç şarkı söylemeyeceğim. Hep siz söyleyin ne olur. Şimdi Eurovision'da yarışmış bir şarkımız. Bir de enteresan bak, Mahmut Kemal Ebcioğlu sözü ve Hikmet Münir Ebcioğlu.
1: Bir dakikaya sığdırılmaya çalışan bir aşkı anlatan şarkı.
0: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım.
1: Seninle bir dakika diyelim.

0: Valla Göktuğ, o kadar çok güzel seninle bir dakika dedin ki seninle böyle dakikalar böyle devam etsin.
1: Bir dakikanın kıymetini bilen, bir ömür seven kalplere gelsin o zaman.
2: Vay.
0: Bak bak, grubun en melankoliğinden güzel cümleler. Şimdi bir sonraki eserin bir adını koyalım ilk önce Muratçığım.
2: Peki, camdan
0: Şarkının öncesinde de sevgili Günay Çoban, bu
2: Evet.
0: arada benim ortak eserlerde yaptığım, beraber çalıştığımız çok tatlı, dünya tatlısı bir adamdır. Tanışmanızı çok isterim, tanıştıracağım sizi de. Ve söz yazarı o, bestecisi de Fabio Taşer. Fabio ile bizim de çok uzun senelerdir dostumuz var. Funda Arar'ın eşi desem oradan daha çok bilirsin. Yani müzisyenler gerçi Fabio Taşer'i biliyor ama hani bilmeyenler için söylüyorum. Fabio de çok kıymetli, gerçekten çok güzel eserler verdi. Çok muhteşem aranjeleri var, iyi de bir aranjördür. Ve benim de çok eski, kadim dostum, onun stüdyosunda da çok İş yapmadık yani. Stüdyosunun kapılarını da vakti zamanında açmıştı bize sonuna kadar. Fabio'cuğum ve Günay'cığım, sizlere de gelsin o zaman bu şarkı.
2: Evet.
0: Hadi bakalım.

0: Yani Muratçığım ağzına sağlık. O kadar güzel şey yaptık ki hani insan kulakları dışında böyle arılar, böcekler filan da etkilendi diye düşünüyoruz. Şarkının bir yerinde de arı
1: Evet,
0: böyle
1: evet,
0: seninle
1: evet.
0: beraber harika oldu bence.
1: Teşekkür ederim. Siz harikasınız.
0: Estağfurullah. Bu arada sevgili Funda da bizim konservatuvardan arkadaşımız tabii ki. Aynı dönemiz.
2: Şaşırmadık.
0: Sevgili Funda'nın şöyle bir özelliği vardı. Okulda herkes de tabii üniversite zamanı 20'li yaşlardayız. İşte böyle hani zaman zaman cıvıklaşabiliyorsa ha ne haber gibi böyle. O yaşların normalidir bu. Bir şekilde Funda'ya geldiği zaman insanların böyle bir şey hali vardı. Merhaba nasılsınız ya da nasılsın en fazla bu kadar. Öyle bir duruşu ve öyle asil bir hali vardı ki gidip de böyle cıvıklık yapamazdınız Funda'ya. Ha, kimseyi de bozduğunu da görmedik bu arada. O direkt duruşla ve kendisiyle alakalı ta böyle 20'li yaşlardan beri Funda hep o duruştaydı. Ve ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Sevgili Füsun'la Dalca'yla o zaman çok iyi arkadaştı. Kaç sene geçti hala sürekli görüşüyorlar. O arkadaşlarını terk etmediyse kişi o benim için müthiş birisi dedirtebiliyor. Funda da çok sevdiğimiz gerçekten öyle olan bir dostumuz. Seviyoruz kendisini buradan da Funda'ya da selam edelim. Onun icrasıyla.